Kim derdi ki arar kalbim seni, o eski günleri, sevilmeyenleri.

0: varsa kalbim bir başkasın. Beni bu rüyadan hiç uyandırma. Herkes sever, ben ölürüm yolum. Bunu unutma.
1: Dönüp de kalbine bak.
0: Unutma.

0: Reklam tanıtır.
1: Beyne Otel olarak hayata gurme bir dokunuş söylemiyle çıktığımız bu yolda ilk adımımızı Beyne gurme dondurmalarımızla atıyoruz. Kahramanmaraş'ın 100 yıllık dondurma ustalığını Mersin'in bereketli topraklarında yetişen değerli ürünlerle buluşturuyoruz. Çilekli, limonlu, fıstıklı, çikolatalı ve sade Beyne gurme dondurmaları Mersin ve Adana Grocery marketlerde ve seçkin satış noktalarında. Keyifli ve serin bir yaz dileriz.
2: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
3: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
2: Gökhan Eğitim Kurumları.
3: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
4: Buse.com'dan dev kampanya.
1: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
4: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
1: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
5: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
4: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse.com.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
5: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
6: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
7: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve cumali usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
8: SML Restoran ve Catering.
2: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
8: 0533 974 4590.
2: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
8: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de. 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
7: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
9: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
10: Arkadaş Kundura.
11: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
10: Arkadaş Kundura.
11: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
10: Arkadaş Kundura.
12: Arkadaş Kundura Yaşa Tişanında, Arkadaş Kundura Üzüm Nişanında.
8: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
13: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
14: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: Reklam kazandırır.
1: Evinizin mobilyalarını değiştirmek istiyorsunuz ama yüzlerce seçenek arasında kararsız mı kaldınız? Hem tarzınıza uysun hem de bütçenizi yormasın mı istiyorsunuz? Aramayı bırakın. Mavi Beyaz Mobilya yeni sezonun en trend modelleri ve cazip ödeme kolaylıklarıyla aradığınız her şeyi tek çatıda topladı. Dayanıklı malzemeler, kaliteli işçilik ve zamansız tasarımlar. Eviniz için en doğru kararı vermek üzere sizleri mağazamıza kahve içmeye bekliyoruz.

0: İster tıkla, ister uğra.
1: B&E Otel olarak hayata gurme bir dokunuş söylemiyle çıktığımız bu yolda ilk adımımızı B&E gurme dondurmalarımızla atıyoruz. Kahramanmaraş'ın 100 yıllık dondurma ustalığını Mersin'in bereketli topraklarında yetişen değerli ürünlerle buluşturuyoruz. Çilekli, limonlu, fıstıklı, çikolatalı ve sade B&E gurme dondurmaları Mersin ve Adana grocery marketlerde ve seçkin satış noktalarında. Keyifli ve serin bir yaz dileriz.

0: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
1: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 40 44. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
2: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 33 50.
3: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
4: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

0: Reklam tanıtım.
1: Ev mi kuruyorsunuz yoksa beyaz eşyalarınızı yenileme vakti mi geldi? Yanlış seçimlerle zaman kaybetmeyin. Kaliteyi yetkili adresinden alın. Profilo'nun en yeni beyaz eşya modelleri, mavi beyaz, yetkili satıcı güvencesi ve cazip fiyat seçenekleriyle mağazamızda. Evinizde Profilo konforunu yaşamanın şimdi tam zamanı.

0: Buse.com'dan dev kampanya.
1: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
0: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.

0: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
1: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
0: Burada her şey istediğiniz gibi.
2: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home.
0: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
1: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
3: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
4: Gökhan Eğitim Kurumları.
3: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51, 326 90 12, 624 34 34.
0: Beyne Otel olarak hayata gurme bir dokunuş söylemiyle çıktığımız bu yolda ilk adımımızı Beyne gurme dondurmalarımızla atıyoruz. Kahramanmaraş'ın 100 yıllık dondurma ustalığını Mersin'in bereketli topraklarında yetişen değerli ürünlerle buluşturuyoruz. Çilekli, limonlu, fıstıklı, çikolatalı ve sade Beyne gurme dondurmaları Mersin ve Adana grocery marketlerde ve seçkin satış noktalarında. Keyifli ve serin bir yaz dileriz.
5: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
6: Akdeniz bölgesi güneşiyle, doğasıyla ve turizmiyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Portakal kasaları Citroen Jumper'la bahçelerden şehirlere taşınır. Taze taze balıklar Citroen Jump ile sahilden sahile ulaşır. Space Tourer'la da Akdeniz'in eşsiz doğasında özgürce yol alınır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Akdeniz bölgesinde işleri tıkır tıkır halleden Citroen. Rahat ol sen.
7: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 33 50.
8: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
9: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
10: Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin kuruluşunun 25. yılı dolayısıyla makale kaleme aldı. Erdoğan, demokratik meşruiyet güçlendi, devletimizin hizmet kapasitesi gelişti, toplumun farklı kesimlerinin kamusal hayata katılımı genişledi. Türkiye, kendi hedeflerini belirleyen, imkanlarına güvenen ve geleceğini kendi iradesiyle şekillendiren bir ülkeye dönüştü ifadelerini kullandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, terörsüz Türkiye sürecinin aşamaları ve yol haritasıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Yasanın meclisten geçmesinin ardından sürecin rotasıyla ilgili Bakan Çiftçi, asfiye, teyit, denetim ve normalleşme vurgusu yaptı. CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan hakkında resen soruşturma başlatıldı. Başsavcılıktan yapılan açıklamada Yazgan'la ilgili sosyal medyada dolaşıma sokulan görüntü içerikleri ve iddialar kapsamında cinsel taciz ve sarkıntılık düzeyinde kalan cinsel saldırı suçlarından resen soruşturma başlatıldığı belirtildi. Yazgan'ın tedbirli olarak kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildiği açıklandı. Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik operasyonda aralarında suç örgütü lideri olduğu öne sürülen Alihan Kuriş'in de bulunduğu 33 şüpheli gözaltına alındı. Çıkar amaçlı suç örgütü kurulduğu örgütün FETÖ yöntemlerine benzer bir yapılan

0: yapmaya gittiği, yurt dışına 100 milyar lira para aktardığı, Almanya'da 70 milyon dolarlık merkez yaptırdığı iddia edildi. Cumhurbaşkanı kararıyla motorinde uygulanan 9 lira 25 kuruşluk ÖTV indiriminin ardından küresel piyasalardaki dalgalanmalar nedeniyle motorine 8 lira 89 kuruş, benzine ise 1 lira 52 kuruş zam yapıldı. Motorin grubunda sağlanan 9 lira 25 kuruşluk ÖTV indirimi küresel piyasa koşulları nedeniyle büyük ölçüde geri alınmış oldu. İngiltere'nin güneyinde bir yolcu treninin raydan çıkması sonucu ikisi ağır olmak üzere 18 kişi yaralandı. Kaza sonrası yan yatan vagonlarda mahsur kalan yolcular ekiplerin müdahalesiyle kurtarıldı. Japonya'nın doğusunda etkili olan ve yetkililerin eşi benzeri görülmemiş olarak nitelendirdiği şiddetli yağışlarda en az 4 kişi hayatını kaybetti. Yağışlar nedeniyle binlerce yolcu Narita Havalimanı'nda sabahlarken kara ve demiryolu ulaşımında da aksamalar yaşandı. Mersin Valisi Atilla Toros, Mersin Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Cihat Lokmanoğlu ve beraberindeki heyeti makamında ağırladı. Gerçekleştirilen ziyarette Vali Atilla Toros Cihat Lokmanoğlu'yla Mersin Deniz Ticaret Odası heyetiyle bir süre sohbet ederek görüş alışverişinde bulundu. Mersin Büyükşehir Belediyesi sürdürülebilir üretim anlayışını güçlendirmeye devam ediyor. Mersin'de arıcılığı desteklemek amacıyla hayata geçirilen Altın Kovan Projesi kapsamında üreticilere bugüne kadar 2400 arılı kovan desteği sağlandı. Toroslar Belediyesi ekipleri toplu temizlik çalışmaları gerçekleştiriyor. Yaz aylarında kötü koku, bakteri ve sinek oluşumunun önüne geçmek amacıyla çöp konteynerleri düzenli olarak yıkanıp dezenfekte ediliyor. Mersin'de sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Gözaltına alınan 5 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Operasyonda farklı türlerde uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Mersin'de suç örgütü adına tetikçilik yapmak üzere kente geldikleri öne sürülen 2 kişi düzenlenen operasyonla eylemi gerçekleştiremeden yakalandı. Olayla bağlantılı 4 şüphelinin daha tutuklanmasıyla toplam tutuklu sayısı 6'ya yükseldi. 2026-2027 sezonunda bölgesel amatör ligde mücadele edecek Akdeniz Belediyespor yeni sezon hazırlıkları kapsamında transfer çalışmalarına hız verdi. Mersin ekibi kadrosuna savunma oyuncusu Erden Tomarza'yla deneyimli kaleci Samet Diler'i dahil etti.
1: Haberler.
0: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66.

Cumartesi ve yeniden sizlerle birlikteyiz. Güzel bir hafta sonu geçirmenizi temennisiyle manşet programımıza başladık. Bugün de yine gündeme dair bilgileri aktaracağız sizlere. Yine günün gelişmelerini aktaracağız ve değerlendireceğiz hep birlikte. Bizleri İçer TV ve Sun TV ortak canlı yayından izliyorsunuz. İçer TV ve Sun TV ait sosyal medyalarda sizlerle birlikteyiz. Ve Sun FM radyomuz vasıtasıyla da radyolarınızdayız. Radyo dinleyicilerimize de buradan kucak dolusu selam ve sevgilerimizi iletiyoruz. Seyir halinde bizleri dinleyen tüm vatandaşlarımıza, tüm sürücülerimize, tüm yolcularımıza hayırlı yolculuklar, kazasız belasız bir sürüş keyfi yaşamalarını temenni ediyoruz. Evlerinde ve çalışanlar da iş yerlerinde dinliyorlarsa bizi, onlara da hayırlı, bol bereketli, bol kazançlı bir gün olsun temennisinde bulunuyoruz. Şimdi iki konu var sevgili izleyicilerimiz. Bir tanesi insanlığımızı kaybettiğimizin bir fotoğrafıdır aslında bu. Hani bu dünya sadece insanlar için değil, bu dünyada birçok varlığında yer aldığını biliyoruz. İşte doğada bulunan tüm canlılarda aslında aynı ortamı paylaşıyoruz, aynı dünyayı paylaşıyoruz. Yani sadece insanlıktan ibaret bir dünyada değiliz. Ve bu nedenle etrafımızda olup bitenleri, yaşananları ve bizim dışımızda da bir yaşam sürdüren varlıkların olduğunu kabullenmemiz gerekiyor. Ve buna saygı duymamız lazım. Yani onlar bizim alanlarımıza nasıl saygı duyuyorsa biz de onların alanlarına saygı duymamız lazım. Şimdi bu sabah bir olayla karşılaştık ve gerçekten insanlığımızı yitirdiğimiz, artık merhamet duygumuzu tamamıyla kaybettiğimizin farkına vardık. Sabah gelirken yolda, yolun ortasında uzaktan bakınca acaba bir poşet mi diye düşündüğümüz, fakat yakınlaştıkça onun küçücük yavru bir kedi olduğunu ve bir araba tarafından çarpıldığını fark ettik. Can çekişiyordu. Şimdi bu küçük yavruya çarpan, yani bile isteye çarpmamıştır bir kere, bunda hemfikiriz, ama hani ya çarptın, orada da o yavrunun, orada o hayvanın bu can çekiştiğini de gördün. Ya arabanın sağa çekip onu oradan almak, mümkünse bir veterinere ulaştırmak veya işte belediyeyi aramak, hemen geliyorlar o konuda. 185'i aradığınızda hemen ilgileniyorlar. Ya bunu yapamaz mıydın? Yani en azından yolun kenarına çekemez miydin? Bu ıskalamış, geçmiş. Yani çarpmış ve gitmiş. Yoluna devam etmiş. Hiçbir şey olmamış gibi, hiçbir canlıya çarpmamış gibi yoluna devam etmiş. Arkasından işte biz geldik. O ortada bir şey çırpınıyor. Önce poşet, inşallah poşettir dedi. Ama baktık ki bir kedi, sağa çektik. Kediye doğru ilerliyoruz. Tabii orada can çekişiyor. Yaşamla kalım arasında mücadele verirken, kediye doğru giderken yine bir tane duyarsız, belki de insanlıktan nasibini almamış, asla insan olarak göremeyeceğim bir araç, büyük bir araç, göre göre ve bana göre bile isteye kedinin üzerinden geçti ve bizim oraya gittiğimizi gördüğü halde. Yani yolda bir şey var, bu insanlar gelmiş, yolun kenarına kadar gelmiş, yolun ortasına doğru ilerlemeye çalışıyor, işaret ediyoruz, yani yavaş geçin, çünkü öncesindeki araçlar da dikkatimiz sayesinde yanından geçtiler.

bence. Yani hani bak bir daha söylüyorum, bile isteye çarpma olayı olmamıştır. Çünkü kedidir, oradan çıkmış, koşmuş, bir de yavru bu. Koşmuş palas pandıras bir şekilde çıkmış yola ama ya çarptın ya. Yani orada bir şeyler görüyorsun, hissediyorsun ya çarptığını bir kere. Yani bunu duymaman mümkün değil. Hele hele o üzerinden geçen şahsiyet, üzerinden geçen şahsiyet, yani nasıl bir zihniyet ya, nasıl bir insanlık. Gerçekten bunu anlayamadım. Sabah sabah yani böyle bir şok yaşadım. Merhametimizi kaybetmişiz. Böyle hani dilsiz dışarıda olan hayvanlara bile bazen biliyor, görüyoruz, eziyetler yaşatılıyor, çektiriliyor. Bunlara çok üzülüyoruz. Bakın bir hayvana bunu yapan insana daha kötü şeyler yapar. Ya yani biz şudur değil mi? Hani karınca yuvası görürüz. Çoluğumuza çocuğumuza hep şunu öğütleriz, tembihleriz. Aman bozma bak onların yuvası. Çocuk gidiyor oraya tahtayla, sopayla bir şeyler sokuşturmaya çalışıyor. Hemen geliriz tutarız, yapma. Bu doğru bir şey değil. Yuvasını bozma, onların da anne babası var, çocukları var. Çocuklarına yemek taşıyor deriz falan. Ve vazgeçiriz. Ya karıncaya bile, dinimiz de bunu söyler zaten. Karıncayı bile incitme der. Şimdi karıncayı bile incitmeyen bir toplum, bir ruh nasıl oluyor da böyle bu kadar duyarsız olabiliyor, bu kadar gaddar olabiliyor, bu kadar insafsız, merhametsiz olabiliyor? Bunu anlamış değilim. Ben böyle insanların kesinlikle ileriki zamanlarda kendi ırkına, kendi cinsine zarar verebileceğine de inanıyorum. Yani hayvana zarar veren, o dilsizlere zarar veren, inanın ki insana daha büyük kötülükler yapar. Bunları ıslah etmemiz lazım. Yani böyle hani bir para cezasıyla, şu cezayla olmaması lazım. Çünkü bunun geleceğini düşünmek lazım. Bugün bu hayvana bu eziyeti çektiren, bu hayvana, dilsiz bir hayvana eziyet çektiren, onu öldüren, işte işkence uygulayanları gördüğümüzde bunların mutlak surette cezaevinde en az 10 yıl yatması lazım. Bak 1 yıl, 2 yıl, 3 yıl değil. En az 10 yıl yatması lazım. Çünkü eğer siz onları 10 yıl yatırmazsanız içeride, onlar merhametsizliklerini bu sefer insan üzerinde deneyeceklerdir. Ya hırsız olacaktır, ya kapkaççı olacaktır, ya tecavüzcü olacaktır, ya da katil olacaktır. Bunun başka, yani başka bir yolu yordamı yoktur. O yüzden hani merhamet duygumuzu yitirmememiz gerekiyor. İnsan olduğumuzu unutmamamız gerekiyor ve sadece bu dünyada insanların yaşadığını düşünmemek gerekiyor. İnsanların dışında da bir yaşamın ve bir varlığın olduğunu, varlıkların olduğunu unutmamamız gerekiyor diye buradan bir kere daha hatırlatmak istiyorum. Evet, sevgili izleyicilerimiz, tabii diğer konu, tüm binimize bindik. Mesafe, hani iki koltuk arasındaki mesafe, yani ben nasıl diyeyim, şu kadar bir şey, şu kadar, avucum kadar, yani şu elim kadar bir mesafe var ayağınızı koyduğunuz yer. Muhtemelen hani şoförümüz veya o aracın sahibi daha çok para kazanma hırsıyla ek koltuk yapmış, yani birleştirmiş. Hatta ben içimden dedim ki ya buna da gerek yoktu. Yani hiç ara vermeden bir koltuk daha sığdırabilirdim. Biz de ayaklarımızı başımıza taşıyabilirdik. Yani hani bunun için bu kadar zahmete girmene gerek yok. Yani nasıl olsa para kazanacaksın. Daha çok para kazan. Şimdi bakın, ben buradan Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne ricada bulunmak istiyorum. Evet, geçen gün gördüm mesela minibüsler kontrol ediliyor. Mesela ihbarlara da hemen ulaşıyorlar. Bindiğimiz minibüse ihbar edilmiş, aşırı yolcu alınmış diye. Evet, yoktu aslında o kadar yolcu, ayakta yolcu yoktu en azından. Polis durdurdu, baktı, anonsunu geçti. Ya bahsettiğiniz araçta şu an herhangi bir şey yok. Yani hani fazla yolcu yok. O yüzden ceza müeyyide uygulanmadı, geçti. O polislerden ricam şudur ki koltuk sayısını kontrol edin. Ya evet, ayakta yolcu yok ama koltuk sayısını, olması gereken orijinal nedir? 14 koltuk. 14 koltuk. 14 koltuk.

0: Yani insanlar o bacak mesafesini, ya bakın nereye gidiyoruz biz, nasıl bir zihniyet içerisindeyiz, birbirimize karşı o kadar gaddarız ki, o kadar kötüyüz ki. İşte minibüsçü kalkmış, bir koltuk daha sığdırmış araya, ayaklarınızı sokamıyorsunuz içine. Herhalde büyük bir olasılıkla hani para hırsı insanların bacaklarının olduğunu unutturmuş o şoföre veya o aracın sahibine ki böyle bir sistem içerisine girmiş. İşte bu nedenle ben trafik polislerinin aynı zamanda koltuk kontrolü yapmasını da rica ediyorum. Çünkü siz sonuçta parasını ödüyorsunuz. İyi bir hizmet almak durumundasınız. Bu yüzden minibüs tercih ediyorsunuz veya otobüs tercih etmiyorsunuz. Yani bu nedenle hani sunulan hizmetin kalitesini de görmemiz lazım bizim. Vatandaşlar olarak da bu konuda gerekli duyarlılığı sağlamamız lazım. Ve plaka gerekli yere verildi zaten. Fotoğrafla verildi hem de. Bu nedenle hani biraz daha duyarlı olmamız lazım. Yani tüketici olarak duyarlı olmamız lazım. İşte müşteri olarak duyarlı olmamız lazım. Yani birilerinin artık bizim hayatımıza kendi istedikleri gibi yön vermesine izin vermememiz lazım. Ben bunu düşünün o...
1: Tekin Narşap'la Manşet reklamlardan sonra devam edecek.
2: Reklam kazandırır.
3: Geleceğin teknolojisiyle bugünden tanışmaya hazır mısınız? Hayatınızı kolaylaştıran, evinizin havasını değiştiren akıllı çözümler Samsung yetkili satıcısı Mavi Beyaz'da.

0: yetkili satıcısı güvencesiyle sizleri bekliyor.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34. 357 34 34.
2: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
3: SML Restoran ve Catering.
1: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
3: 0533 974 4590.
1: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
3: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
2: Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde iş yerlerinize Tabildot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602
4: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
5: Tekin Narşap'la manşet devam ediyor.
6: Konuşturma dili hem bedenen hem fiziken hem de konuşarak bir iletişim sağlamaya çalışıyorlardı. Sonra baktık ki zaman geçti. Artık abi tesbihler mi dersin? Lan lulunlu konuşmalar mı dersin? Müşteri mecburdur ilkesiyle hareket edip klimayı neden

açmıyorsunuz diye korkan, bunu sormaya bile korkan müşteriler olmaya başladı. Çünkü karşınızdaki kişi sizinle öyle bir konuşuyor ki neredeyse sizi indirip dövecek. Öyle bir boyuttasınız. Yani kendi hakkınızı savunmaktan korkar hale geliyorsunuz. Neden peki? Para veriyorsunuz. Para veriyorsunuz, iyi hizmet almak istiyorsunuz. Bir otele gittiğinizde parasını verdiğiniz için eksik malzeme gördüğünüzde gidip o otel yönetimine ya kardeşim bak ben odayı kiraladım ama ya terlik yok. Ya işte yastık yok, çarşaf yok, işte ne bileyim havlu yok diye sistem etmiyor muyuz olmadığında? Peki biz bu durumlarda neden sistem etmiyoruz? Neden taleplerimizi dile getirmiyoruz? Birbirimize saygımız kalmamış mesela. Yani özet bu. Birbirimize saygımız kalmamış ki hayvanlara saygı duyalım. Maalesef. Birbirimize saygımız yok. Birbirimize kötü davranmayı çok... Klima neden çalışmıyor? Az önce bozuldu ya. Tüh Allah kahretsin. Bak sana denk geldi. Az önce bozuldu. Beni güzel çalışıyordu. Halbuki yok. Ya da fan açıyor sizi. Bir gürültü duyarsınız. Ha bir gürültü duyarsınız. Bir rüzgar üflüyor ama ılık bir rüzgar. Klima çalışıyor. Ama ısıtmıyor. Havalar çok sıcak. Bak bahaneler hazır. Peki belediye otobüslerinde klimalar neden pırıl pırıl? Klimalar neden soğuk? Yani onlar da aynı havaya içerisinden geçmiyor mu? Aynı kentin içinde değil miyiz? Onlardaki klima çalışıyor veya serinletiyor, buz gibi ediyor da senin klimanın ayrıcalığı nedir ılık üflüyor? Çünkü fanı açmışsın. Birbirimizi kandırıyoruz. Yani hile hurda peşine daha çok gidiyoruz. Bu nedenle hani biraz daha bizim birbirimize saygı duymamız bir süreç içerisinde girmemiz lazım diyelim. Evet şimdi gazetelerimize geçelim. Bu arada sosyal medyada bir görüntü vardı, izlediniz mi bilmiyorum ama İranlı oldukları iddiaları vardı. Van'da çekilmiş bir görüntü. Mayolarla böyle bikinilerle üstü açık falan filan kadınlar İranlı olduğu iddia ediliyor. Dans ediyorlar, oynuyorlar, hareket ediyorlar. İşte yorumlar var orada. Ya kardeşim bu nasıl bir durum? Yani ülkelerinde savaş varken bu kadar eğlenilir mi? Ya eğlenmek tabii ki her insanın hakkı. Yani savaşta da olsanız, barışta da olsanız ne olursa olsun eğlenmek insanların hakkı ama hani eğlenmenin tarzı, şekli hani bizde hep şey vardır ya. Eskiden vardı, şimdi kalmadı da. Mesela komşunuzda bir meftah vardır. Tanımıyorsunuz bile ama komşunuzdur. Aynı mahalledesiniz, aynı mıntıkadasınız. Ama orada bir cenaze töreni vardır. İşte biliyorsunuz orada bir kişi hayatını kaybetmiş. Bir taziye vardır. Siz de komşu olarak, o bölgede yaşayan insan olarak daha temkinli yaklaşırsınız. Değil mi? Yani hal ve hareketlerinize dikkat edersiniz. Ne bileyim, müzik sesini çok fazla açmazsınız. Veya işte eskiden şey vardı. Mesela bir hayata veda etmiş biri varsa o mahallede televizyon açılmazdı mesela. Neden? Saygıydı bu mesela. Hani belki şu an bunu yorumlayabilirsiniz, eleştirebilirsiniz ama bence insanların birbirlerine olan saygısını eleştirmememiz lazım. Ya bu bir saygı biçimiydi, bir yoldu ve bence güzeldi. İnsanlar en azından o acıyı paylaşıyorlardı. Tanısa da tanımasa da. Orada bir hüzün vardı, o hüzün paylaşılıyordu bir şekilde. Şimdi maalesef bunu yaşayamıyoruz. Şimdi baktık ki orada hırdagürle oynuyorlar, dans ediyorlar. Yazıyorlar tabii. Hani sizin ülkenizde savaş vardı diye. Şimdi orada bazı İranlı olduğunu düşündüğüm, yani sayfalarına girip baktığım kişilerin yazdıkları gerçekten çok iğrençti. Ne var yani, biz ölelim mi? İşte size de savaş gelecek. Yakındır, bekleyin gibi cümleler. Tabii sizin sinirinizi bozan yorumlar yapmaya başlamışlar. Böyle bir maalesef tatsız bir çatışma söz konusu oluyor sosyal medyada da. Yani bu konuda buna çok da prim vermemek lazım diye düşünüyorum. İnsanlar eğlenebilirler ama hani yeri vardır, yurdu vardır, mekanı vardır, zamanı vardır. Bunun usulü vardır. Abartmadan yaptığın her şey normaldir bence. Yani abarttığın her şey de zaten göze batıyor ya. O yüzden zaten hani savaşta çok yok ya orada. Yani biz diyoruz ya danışıklı dövüş. Bakın şimdi mesela ne oldu İran'la Amerika arasında?

Bir de dikkat ederseniz, ha işte bu görüntüler. Yani hatta yapılan yorumlarda biz gelmesek Türkiye aç kalacak diyen hadsizler de çıkmış mesela o yorumlarda. İşte biz İran'dan gelmesek, burada sizin turizminizi canlandırmasak siz açsınız diyenler. Bunlar şeyi, hani Türkiye'yi bir mahalleden ibaret görüyorlar. Yani bunlar geldiler, bize para kazandırdılar, biz de onların paralarıyla geçiniyoruz zannediyor. İşte böyle kıt kanaat geçinen bir zihniyet var. Tabi ruhunu Amerika'ya, işte bedenini, bilmem varlığını İsrail'e satmışlardan bu beklenir. Bu yorumlar beklenir. İhanet beklenir. Her zaman bir ihanet vardır biliyorsunuz. Ya Türkiye size kucak açmış. Türkiye sizinle dostane ilişkiler içerisine girmeye çalışıyor. Siz düşman olmanız gereken yerlere düşman değilsiniz. Siz olmamanız gereken yerlere düşmanlık yapıyorsunuz. Hoş değil bunlar. Dediğim gibi her şeyin bir adabı, üslubu vardır. Hani biz mesela bir cenaze töreninde cenaze sahiplerinin gülmesini bile yadırgarız değil mi? İşte buydu oradaki insanların da, ya ülkenizde savaş var, siz burada dans ediyorsunuz, göbek atıyorsunuz diye yorumlar yapanlar var. Bunlar da çok yanlış yorumlar değil aslında. Yani biraz daha böyle ağır oturaklı olmak gerekmiyor mu diye düşünüyorum. Hani böyle bu kadar açılıp saçılmaya da gerek var mıydı? Hani birileri de çıkıyor diyor ki, ya kardeşim zaten oralar baskı altında, özellikle kadınlar hep çarşaflara bürünmüşler, bari burada. Ya iyi de kardeşim, şimdi o ülkede böyle bir zulüm varsa bir başka ülkede de çıkıp çıplaklığı teşhir etmenin de çok doğru bir yanı da yoktur diye düşünüyorum. Yani bu da acı bir durum. Yani böyle bir durumu yaşamak da acı bir durum. Velhasıl bu tür tartışmalara girmemekte fayda var. Herkesin düşünce yapısına da saygı duymak lazım ama hani biz gelmezsek Türkiye'nin ekonomisi batar diyen zihniyet, önce şunu bilmeli ki Türkiye Cumhuriyeti İran'dan gelecek turistlerle ayakta kalmıyor. Valla bize kalsa hiç gelmeyin zaten de. Çünkü siz bunu eğer bize koz olarak kullanıyor, söylüyor ve her platformda bunu dile getiriyorsanız zaten hiç gelmeyin. Gidin, sizin gideceğiniz yer İsrail, gideceğiniz yer Amerika Birleşik Devletleri. Ya orayla daha iyi anlaşıyorsunuz zaten. Yani korkmayın, yani şimdi savaş varmış gibi görünse de değil. Herkes her şeyin farkında. O yüzden hani Türkiye'ye laf etmek için İran'ın haddini aşmaması lazım. İranlı vatandaşların bu konuda da biraz daha temkinli yaklaşmaları lazım diye buradan da söyleyelim. Evet. Ya isterseniz çırılçıplak dans edin, o bizim umurumuzda değil. Biz sadece şeyi yadırgıyoruz. Ya ülkenizde savaş varken nasıl seviniyorsunuz? Bak Filistin'i örnek alın. Filistin'i örnek alın. Filistin'in tırnağına örnek alın bir kere. Bak adamlar orada büyük bir zulmün altında. Savaş diyorsanız orada bir savaş var. Oradaki insanlar bir hayat mücadelesi veriyor. Vatan topraklarını savunmaya çalışıyor. Bir tane Filistinli çıkıp bayram havası içerisinde düğün ettiğini görmedik. Yani hoplaya zıplaya oyun oynadığını da görmedik. Neden? Çünkü zulüm altında, işgal altında. O yüzden hani bu konulara çok da girmemek lazım. Yoksa İranlılar çok zararlı çıkar. Ülkemize de laf edecek en son ülke de İran'dır. İran halkıdır. O yüzden herkes haddini yerini bilecek. Evet, şimdi gazetelerimize geçelim ve gazetelerimizin ilk sayfalarını paylaşalım. Bakalım neler var. Ama ondan önce Trump yine yine rahat durmamış. Yine rahat durmamış. Yine bir şeyler söylemiş. Ama öncesinde okullarımızla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı'nın almış olduğu yeni düzenlemeler var biliyorsunuz. Okullarımızda o şiddet olaylarından sonra bir takım yeni düzenlemeler meydana geldi. Bu düzenlemelere ek olarak 30 bin kişi alınacak. Nedir bu kişiler ve nedir görevleri? Okullarda yaşanan saldırılar sonrası yine adımlar atılmaya devam ediyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, okullarda güvenliğin artırılması amacıyla bahçe görevlisi unvanı ile 30 bin kişi alacaklarını ifade etti diyor sevgili izleyicilerimiz. Yani diyor ki Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sınıf mevcutlarının liselerde 16-17, ilkokullarda 24 kişi olduğunu söyledi. Tekin 2002 yılında 355 bin dersliğimiz varmış. Bunun aşağı yukarı yarısı deprem ya da ekonomik ömrünü tamamladığı için yıkılıp yeniden yapıldı. Şu an 750 bin dersliğimiz var dedi. Bahçe görevlileriyle, unvanı ile istihdam edilecekler.
Bazı okullarda insan kaynağı dışında tedbirler alınması gerekiyor. Dedektör

0: X-ray cihazları veya kamera sistemi gibi onların satın alma süreçlerini yaptık. Bir de İçişleri Bakanımızın açıkladığı bizim risk durumumuza göre mutlaka insan kaynağıyla desteklenmesi gerekir dediğimiz okullarımız var. Bahçe görevlisi unvanıyla istihdamlar yapacağız. Burada okulların açılmasına yakın diğer bakanlıklarımızla birlikte ortak bir basın toplantısıyla yapacağız demişler sevgili izleyicilerimiz. Tabii bu alınacak personeller umarım hakkaniyet çerçevesi içerisinde alınır. Yani aman işte bu bizim partili, aman işte bu bize çalışıyor gibi durumlarla alınmasın. Evet. Ve hakkaniyet çerçevesi içerisinde bu işi hakkıyla, layıkıyla yapacak kişilerin alınması ve okullarımızdaki o güvenliğin sağlanması şart, elzem bir kere. Bunda hemfikiriz. Bununla ilgili açılacak adımları da destekliyoruz tabii ki. Evet, şimdi Ali Gürkan Şamiloğlu'na gidelim ve gündeme dair bilgileri aktarsın bize. Evet, Ali Gürkan Şamiloğlu, söz sende.
1: Merhaba, günaydın. İçer TV, San TV seyircilerimize güzel bir gün, mutlu bir hafta sonu diliyorum efendim. Ve şu an itibariyle gündemde olan konular nelerdir, onlara bakalım. Tabii hafta içerisinde yaşanılan durumların gelişmeleri var. Hafta sonunda gerçek anlamda siyasette de bir tatil olacak. Onu belirtelim ama gelişmeleri sizlere tabii ki gün içerisinde haber içerikli programlarımızda, haber bültenlerimizde aktarmaya devam edeceğiz. Şimdi dün AK Parti açısından önemli bir gündü. AK Parti'nin kuruluşunun 25. yıl dönümü dolayısıyla Ankara'da Millet Bahçesi'nde Sayın Cumhurbaşkanı, eşi, diğer aile fertleri, hükümet yetkilileri ve Türkiye'nin dört bir yanından davet edilen binlerce AK Partilinin katılımıyla heyecanlı, coşkulu ve kalabalık bir şekilde AK Parti'nin 25. kuruluş yıl dönümü kutlandı. Sayın Cumhurbaşkanı tabii bu kutlama töreninde bir konuşma yaptı. Ayrıntılara haber bültenlerimizde yer vereceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan hitabında daha yeni başlıyoruz. Türkiye'yi bu hakaret, hareket daha yeni başlıyoruz. Türkiye'yi bu hareket, bu kadro, bu gençler, onların çocukları, torunları önce 2053'e sonra da 2071'e taşıyacak dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'ye hizmet mücadelesi içerisinde olacağım, Türkiye için aşkla çalışmayı sürdüreceğim açıklamasını yaptı. Tabii Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşması sonrasında AK Parti'ye katılımı gerçekleştirilen belediye başkanı ve milletvekillerine de rozetlerini taktı. Şöyle ki AK Parti'nin yeni katılan milletvekilleriyle birlikte milletvekili sayısı mecliste 280'e yükseldi. Tabii 268 milletvekiliyle 28. dönemde AK Parti meclise girmişti ama şu anda milletvekili sayısı 280'e yükseldi. Şöyle ki son olarak bağımsız Gaziantep milletvekili Mehmet Mustafa Gürban, Aydın milletvekili Ömer Karakaş ve İzmir milletvekili Mustafa Bilici AK Parti'ye son olarak katıldı. Ayrıca Ankara'nın Gölbaşı Belediye Başkanı, Kahraman Kazan Belediye Başkanı, Tekirdağ, Hayrabolu Belediye Başkanı, Şırnak'ın İdil Belediye Başkanı, Kütahya'nın Tavşanlı ve ayrıca Domaniç Belediye Başkanları, Çanakkale'nin Ece Abad Belediye Başkanı da dün gerçekleştirilen o kutlama töreninde rozetleri takılarak AK Parti'ye katıldılar. Devam edelim. Tabii şu anda şöyle bir durum var. CHP ve Yeni Parti ile alakalı olarak. Tabii bu durum hem eleştirilmekle birlikte sosyal medyada da yeni bir tartışma konusu oldu. CHP Yeni Parti'nin peşini ne zaman bırakacak söylemleriyle sosyal medyada paylaşımlar var. Şimdi şöyle, Türkiye Büyük Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı iken kullandığı ve sonrasında da Yeni Parti Genel Başkanı olduğu şu dönemde de kullanmaya devam

0: Parti'ye destek veren kişiler arasında sosyal medyada. Hatırlanacağı üzere hafta içerisinde Süleymancılar cemaati olarak bilinen gruba operasyon düzenlendi ve bu operasyon kapsamında bu cemaatin, bu grubun lideri konumunda olan Alihan Kuriş'in de aralarında olduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı. Şu anda da tabii operasyon devam ediyor soruşturma çerçevesinde. Şöyle ki tabii İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Süleymancılar cemaatinin dini faaliyetleri çerçevesinde yapılmadı bu operasyon. Bu operasyonun dini faaliyetlerle bir alakası yok. Sadece mali operasyondur bu. Para aklama, para kaçırma şeklindeki suçlamalar, iddialar çerçevesinde yapılan bir operasyondur denildi. Gece saatlerinde de İstanbul Ümraniye'de Süleymancılar cemaatinin ana noktası olarak bilinen bölgeye çok sayıda polisle helikopter destekli, drone destekli bir operasyon düzenlendi. Operasyon çerçevesinde o bölgede bulunan binalarda da arama yapıldı. O bölgedeki kalabalığın kalabalıktan bazılarının polis ekiplerine tepki göstermesi üzerine, kalabalık toplanması üzerine de takviye birlikler bölgeye gönderildi. Herhangi bir olay yaşanmadı. O bölgede bulunan ve Süleymancılar cemaatine ait olduğu iddia edilen hastane binasında da arama yapıldı ama hastanenin de çalışmadığı, hizmet vermediği de belirlendi. Hala şu saatte bile o bölgedeki binalarda arama çalışmaları devam ediyor efendim. Bu da dikkat çeken diğer bir konu. Şimdi yine şu saat itibariyle dikkat çeken diğer bir konu var ki o da tabii araç kiralamayla ilgili, araç kiralama şirketleriyle araç kiralayan vatandaşlarla alakalı. Şöyle, Ticaret Bakanlığı'nın resmi gazetesinde resmi gazetede yayımladığı yeni yönetmelikle araç kiralama sektöründe yepyeni bir dönem 1 Ocak 2027 tarihi itibariyle başlayacak. Şöyle ki yeni düzenlemeyle 6 yaşından büyük ve 180 bin kilometreyi aşan araçların kiralanması tamamen yasaklandı. Ayrıca araç kiralama şirketlerine yetki belgesi zorunluluğu getirildi. Kiralama depozitosuna üst sınır getirildi ve kiralanan aracın en geç 7 gün içerisinde iade edilmesi şartı da getirildi. Yeni düzenleme 1 Ocak itibariyle başlayacak, yürürlüğe girecek. Şimdi sporda da şu anda dikkat çeken bir durum var. O da şu. Tabii Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu eleştiriliyor. Bu göreve geldiği zamandan beri de eleştiriliyor zaten. Başarısız kabul edilen çalışmaları nedeniyle ve futbolun içerisine siyaseti çok yoğun bir şekilde bulaştırdığı iddialarıyla. Şimdi tabii futbolumuzun son durumda geldiği noktada ortadaydı. Milli takımımızın Dünya Kupası'ndaki sonucuyla alakalı olarak da Hacı Osmanoğlu çok ciddi bir şekilde eleştirildi. O eleştiriler hala devam ediyor. Şimdi Trabzon'da amatör spor kulüpleri lige katılım ücretlerinin yüksekliği nedeniyle tepki gösterdiler federasyona. Ve Trabzon'daki amatör kulüpler ücretlerde yeni bir düzenleme yapılmaması halinde lige katılmayacaklarını açıkladılar. Ayrıca İbrahim Hacı Osmanoğlu'ndan da randevu talep ettiler. Bazı kaynaklar bu randevunun asla verilmeyeceğini iddia ediyor. Ama tabii lige katılım ücretlerinde bir düzenleme olabilir görüşünü sporla ilgili eleştirmenler dile getiriyorlar efendim. Şu anda aktaracaklarım bunlar. Gün içerisinde şu saat itibariyle ayrıntılarla birlikte olmaya devam edeceğiz. Tekin Ahşap'tan söz, teşekkür ediyorum.
1: Evet, teşekkür ediyoruz ve akşam gazetesiyle gazete turumuza başlıyoruz. Gelecek 50 yılı planladık diyor Başkan Erdoğan, daha yeni başlıyoruz dedi. Başkan Erdoğan AK Parti'nin 25. kuruluş yıl dönümü programındaki tarihi konuşmasında gelecek 50 yılı planladık. Daha yapacak çok işimiz var. Türkiye

Şimdi şaha kalkıyor dedi. AK Parti milletimizin umudu olarak doğdu. Kumaşını millet dokudu. Hamurunu millet yoğurdu. Çeyrek asırda büyük işler başardık. Destanlar yazdık. Sessiz devrimler gerçekleştirdik ama henüz bitmedi, bitmeyecek. Gelecek 50 yılı da planladık. Her gün bizim için yeni bir gün olacak. Daha yeni başlıyoruz. Türkiye şimdi şaha kalkıyor. Türkiye yüzünü şafağa söküyor. Tarih yeniden yazılıyor. Büyük Türkiye Cumhuriyeti geliyor. Ve 25. yıl vizyon belgesi sunuldu diyor. Başkan Erdoğan'ın ön sözünü kaleme aldığı AK Parti 25. yıl vizyonu belgesinde dış politikadan ekonomiye, teknolojiden hukuka kadar Türkiye'nin ikinci çeyrek asrına yönelik hedefleri sıralandı. Ve AK Parti'ye katılımlar sürüyor. İYİ Partili milletvekilleri Mehmet Mustafa Urban ve Ömer Karakaş, Gelecek Partili Mustafa Bilici ile Ece Abat ve Hayrabolu belediye başkanları AK Parti'ye katıldı. AK Parti bu böylelikle milletvekillerinin de geçişiyle sevgili izleyicilerimiz 280 sayısını buldu. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin milletvekili geçişleri ve siyasi dengeler yeniden değişti sevgili izleyicilerimiz. Son duruma göre AK Parti 280 milletvekili, Yeni Parti 91, DEM Parti 56, Milliyetçi Hareket Partisi 46, Cumhuriyet Halk Partisi 44, İYİ Parti 27, Yeni Yol Partisi 20 ve Bağımsızlar 10, Yeniden Refah Partisi 4, Hür Dava Partisi 4, Türkiye İşçi Partisi 3, Demokratik Bölgeler Partisi 2, Emek Partisi 2, Saadet Partisi 1, Demokratik Sol Parti 1, Demokrat Parti 1 milletvekiliyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde temsil ediliyor. Ve ikinci evde gizli bölmede yakalandı diyor. Gözaltını duyunca kaçmış. Alihan Kuriş'in operasyon öncesi kendi evinde telefonunu bırakıp ikinci bir adrese geçtiği ortaya çıktı. Polis suç örgütü lideri olmakla suçlanan Alihan Kuriş'i ikametgahında bulamadı. Kuriş'in kaçtığı adresi belirleyen polis zanlıyı evdeki gizli bölmede yakaladı. Gözaltı kararı verilen 49 şüpheli yolsuzluk, kara para aklama, yüksek sermayeli şirketler üzerinden olağan dışı nakit hareketleri oluşturmakla suçlanıyor. Ve Cumhuriyet Gazetesi çerçeve oylamasında Yeni Parti yönelik eleştirilere kurmaylardan yanıt. Kırmızı çizgiden taviz vermeyiz diyor. Yeni açılım sürecinin hukuki ayağı çerçeve yasaya kısmen onay veren Yeni Parti'de kırmızı çizgiler gözetilerek hareket edildiği görüşü dile getirildi. Parti kurmayları Genel Başkanımız Atatürk Lozan üniter devlet ve anayasal güvencedeki Cumhuriyet'in temel niteliklerini net olarak koydu. Taviz yok diyor. Ve Diriliş Postası sahte MİT'çiler yakayı ele verdi. Dava tarifesi 100 bin dolar. Kendilerini MİT görevlisi olarak tanıtıp devletin üst kademelerinde bağlantıları bulunduğu izlenimi veren şüpheliler cinayet davasında sanığı kurtarabileceklerini öne sürdü. Davayı çözeriz vaadiyle mağdur aileden 100 bin dolar ve 100 bin lira aldıkları belirlenen şüpheliler yakayı ele verdi. Ve Hürriyet Gazetesi 25. yıl mesajlarına yer vermiş. Erdoğan AK Parti'nin kuruluşunun 25. yıl dönümü kutlamasında konuştu. 25 yılda yapılanları özetleyen Erdoğan sadece 25 yıl değil, gelecek 50 yılda planladık. 25. yıl vizyonu belgesiyle hayalleri hedeflere dönüştüreceğiz dedi. Ve Karar Gazetesi soykırımda ikinci aşama diyor. Dünyanın gözü önünde yıllarca ablukada tuttuğu Gazze'de 74 bin Filistinli'yi katleden İsrail etnik temizlik girişiminde ikinci aşamayı Batı Şeria'da başlattı. Ve Korkusuz Gazetesi Süleymancıların kirli para trafiği çözülüyor. Tarikat 100 milyarı işte böyle kaçırdı diyor. Türkiye'deki devasa serveti sahte fatura, sahte sermaye arttırım, yatırım bahanesi ve gizli kuryelerle nakit transferi yaparak yurt dışına çıkardılar diyor. Ve Milat Gazetesi çeyrek asırlık dönüşüm diyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'nin AK Parti sonrası kendi hedeflerini belirleyen bir ülkeye dönüştüğünü söyledi. Ve Milliyet Gazetesi bu ülkeyi kardeşlik büyütecek diyor. Erdoğan AK Parti'nin 25. yılında düne, bugüne ve yarına işaret etti. Ve ABD'den İHA'lara vergi. ABD Başkanı Trump, İHA'lar ve bileşenlerinin ithalatına gümrük vergisi getirilmesini öngören kararı imzaladı. Analistler kararın Türk savunma sanayinin
etkilemeyeceğini ifade ederek Türk firmalarının

0: ABD askeri amaçlı İHA satışı yok. Bu tarife direkt olarak Çin'e yönelik bir hamle denildi. Ve Sabah gazetesi Türkiye'yi 100 yılının şafağı söküyor diyor. AK Parti'nin 25. kuruluş yıl dönümünde 10 binlere ulaşan 10 binlerle buluşan Başkan Erdoğan terörle birlikte emperyalist planı da alt üst ediyoruz. Türkiye'yi 100 yılının şafağı şimdi söküyor dedi. Ve Sözcü gazetesi Azrail gelse alma canımı demem diyor. İstanbul'da orta gelirli kesimin yaşadığı tarihi semt Feriköy'de oturanlara mikrofon tutuldu. Geçim derdinin hayatta kalma savaşına döndüğü görüldü denmiş. Ve Takvim gazetesi daha yapacak çok işimiz var diyor. Başkan Erdoğan AK Parti'nin 25. yıl döneminde Ankara'da tarihi bir konuşma yapıp dünyaya önemli mesajlar verdi. Yolları için Büyük Türkiye Cumhuriyeti geliyor. Her gün yeniden başlayacağız. Her sabah 15 Ağustos gibi olacak dedi. Ve son gazete Türk'ün Büyük Türkiye Cumhuriyeti geliyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan kardeşliğimiz yeniden anlam kazanıyor. Gücümüze güç katılıyor. Tarih yeniden yazılıyor. Açın yolları. Büyük Türkiye Cumhuriyeti geliyor. Bu ülke için aşkla çalışmayı sürdüreceğim. Bu can bu tende olduğu müddetçe bu sevdamız dinmeyecek dedi. Evet, böylelikle bugün de programımızın sonuna geldik. Pazartesi günü sizlerle birlikte olacağız. Görüşünceye dek esen kalın, hoşça kalın.
1: Tekin Narşap'la manşet sona erdi.
2: Reklam tanıtım.
3: Evinizin mobilyalarını değiştirmek istiyorsunuz ama yüzlerce seçenek arasında kararsız mı kaldınız? Hem tarzınıza uysun hem de bütçenizi yormasın mı istiyorsunuz? Aramayı bırakın. Mavi Beyaz Mobilya yeni sezonun en trend modelleri ve cazip ödeme kolaylıklarıyla aradığınız her şeyi tek çatıda topladı. Dayanıklı malzemeler, kaliteli işçilik ve zamansız tasarımlar. Eviniz için en doğru kararı vermek üzere sizleri mağazamıza kahve içmeye bekliyoruz.

0: tıkla, ister uğra.
1: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
2: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
1: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 40 44.

0: SML Restoran ve Catering.
1: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
0: 0533 974 4590.
1: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
0: SML Restoran ve Catering polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
2: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38. Radyo

0: Sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
1: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

0: Reklam kazandırır.
1: Moranlar Fiat Yetkili Servisinde yaz kampanyaları başlamıştır. 1.4 fire benzinli motorlu Fiat araçlarda trigger seti değişimi, orijinal yedek parça ve işçilik dahil sadece 14.999 lira. Fiat Moranlar Otomotiv. Bilgi ve randevu için Mezitli 0324 359 42 42. Tarsus 0324 614 28 çift 0. Şeffaf servis anlayışımızla ne için ne ödediğinizi bileceksiniz.
2: Beyne Otel olarak hayata gurme bir dokunuş söylemiyle çıktığımız bu yolda ilk adımımızı Beyne gurme dondurmalarımızla atıyoruz. Kahramanmaraş'ın 100 yıllık dondurma ustalığını Mersin'in bereketli topraklarında yetişen değerli ürünlerle buluşturuyoruz. Çilekli, limonlu, fıstıklı, çikolatalı ve sade Beyne gurme dondurmaları Mersin ve Adana Grocery marketlerde ve seçkin satış noktalarında. Keyifli ve serin bir yaz dileriz.
3: Buse.com'dan dev kampanya.
2: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık, üçü bir arada sadece 11.990 lira.
3: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
2: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
4: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
2: Burada her şey istediğiniz gibi.
3: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse.com.
2: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
4: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.

0: Beko loder, vinç mobil, eskavatör, loder, tavan vinci, forklifi, silindir iş makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizden alabilirsiniz.
1: Gökhan Eğitim Kurumları.
0: Gökhan İş Makineleri Kursu 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.

0: sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırnıl Sanayi Sitesi Mersin.
1: Akdeniz bölgesi güneşiyle, doğasıyla ve turizmiyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Portakal kasaları Citroen Jumper'la bahçelerden şehirlere taşınır. Taze taze balıklar Citroen Jump ile sahilden sahile ulaşır. Space Tourer'la da Akdeniz'in eşsiz doğasında özgürce yol alınır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Akdeniz bölgesinde işleri tıkır tıkır halleden Citroen. Rahat ol sen.

233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

Bu sabah bulutsuz yağmur gibiyim. Yalnızlık çok zormuş. Tanıdık yüzler gördüm. Seni sordular, hiçbir şey söyleyemedim. Günahlarım boynuma. Bu işkence, bu acı nereye kadar gider bilmiyorum. Şimdi neredesin, ne yapıyorsun bilmiyorum. Ama beni sorarsan aşık adam ne yapar? Ya oturur şiir yazar, ya da dün gece benim yaptığım gibi oturur sabaha kadar hüngür hüngür, hıçkıra hıçkıra ağlar.

0: Reklam tanıtım.
1: Moranlar Fiat Yetkili Servisinde yaz kampanyaları başlamıştır. 1.4 fire benzinli motorlu Fiat araçlarda trigger seti değişimi, orijinal yedek parça ve işçilik dahil sadece 14.999 lira. Fiat Moranlar Otomotiv. Bilgi ve randevu için Mezitli 0324 359 42 42. Tarsus 0324 614 28 çift 0. Şeffaf servis anlayışımızla ne için ne ödediğinizi bileceksiniz.

0: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
1: SML Restorant ve Catering.
0: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
1: 0533 974 4590.
0: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
1: SML Restorant ve Catering polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
2: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
3: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
4: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
5: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 3350.
6: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
8: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
9: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
10: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
11: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
12: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
2: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenen AK Parti'nin 25. kuruluş yıl dönümü programına katıldı. Erdoğan burada yaptığı konuşmasında millete ne taahhüt ettiysek %90 oranında gerçekleştirdik. Gelecek 50 yılı da planladık. Bugün paylaştığımız vizyon belgesinde hayalleri hedeflere, hedefleri gerçeklere kavuşturmaya devam edeceğiz dedi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocukları ve gençleri dijital içeriklerin zararlarından korumak için adımlar atmaya devam edileceğini söyledi. Bakan Göktaş, "Çocuklarımızı algoritmaların insafına teslim etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı. Göktaş ayrıca, "Terörsüz Türkiye sürecinde şehit aileleri ve gazilerin yanında olmaya devam edeceklerinin de altını çizdi. Vize danışmanlığı soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Vize randevularını yazılımlarla topladığı ve vatandaşlardan yüksek ücret aldığı belirlenen yapılara yönelik soruşturmada gözaltına alınan 41 şüpheliden 37'si tutuklandı. Fenerbahçe futbol takımını taşıyan otobüse 4 Nisan 2015'te Trabzon'un Sürmene ilçesinde düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin soruşturmada yeni HTS ve baz istasyonu analizleri doğrultusunda gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden biri tutuklanırken diğer 3 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi. Türkiye'nin lisanslı elektrik üretimi Haziran ayında geçen yılın aynı ayına göre %6,51 artarak 26 milyon 260.670 megawatt saat oldu. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun Haziran

0: Ayına ilişkin elektrik piyasası sektör raporuna göre elektrik üretiminde en büyük pay hidrolik kaynakların oldu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, New York'ta bir polis akademisinde katıldığı etkinlikte İran gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Trump, İran'ı tamamen mağlup ettikten sonra çok geçmeden Hürmüz Boğazı'nı ABD toprağı ilan edeceğim diye konuştu. Şarkıcı Bergen ölümünün 37. yıl dönümünde hayranları tarafından Mersin'deki mezarı başında dualarla anıldı. Bergen'in farklı kentlerden gelen hayranları sanatçının kabrini ziyaret etti. Aralarında Almanya'dan da gelenlerin olduğu katılımcılar sanatçının mezarına çiçek bırakarak dua okudu. Yeni parti teşkilatlanma çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Mersin'de il yönetiminin ardından ilçe teşkilatlanmasını başlatan yeni parti, Yenişehir İlçe Başkanlığı görevine diş hekimi Erkin Karar'ı getirdi. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası kentin 2026 yılı Ocak-Haziran dönemine ilişkin ekonomik verilerini açıkladı. Verilere göre kentin ihracatı yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre %13 azalarak 3 milyar 491 milyon dolara geriledi. İthalatsa %10'luk artışla 4 milyar 550 milyon dolara yükseldi. Mersin'in dış ticaret açığı bu rakamlarla 1 milyar doların üzerine çıkmış oldu. Toroslar Belediyesi, Yörük, Göçer ve Koçer topluluklarını bir araya getirmek amacıyla etkinlik düzenleyecek. İkinci Kardeş Göçerler Yörük etkinliği 22-23 Ağustos tarihlerinde Tırtar Mahallesi Şekerçeşme mevkiinde gerçekleştirilecek. Türkiye Basketbol Ligi ekiplerinden Mersin Spor Kulübü MSK 29 yaşındaki Amerikalı oyun kurucu Mike Smith'i transfer etti. Smith saha içi liderliği ve hücumdaki bitirici hamleleriyle oyun kurucu pozisyonunda görev yapacak. Yeni Mersin İdman Yurdu kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Kırmızı lacivertliler Ali Deniz Adalıoğlu, Yasin Yaşar, Caner Özönen, Berkay Celal Uçurer, Yusuf Korkmaz ve Yusuf Uzabacı ile profesyonel sözleşme imzaladı.
1: Haberler.
0: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66. Reklam kazandırır.
2: Ev mi kuruyorsunuz yoksa beyaz eşyalarınızı yenileme vakti mi geldi? Yanlış seçimlerle zaman kaybetmeyin. Kaliteyi yetkili adresinden alın. Profilo'nun en yeni beyaz eşya modelleri mavi beyaz, yetkili satıcı güvencesi ve cazip fiyat seçenekleriyle mağazamızda. Evinizde Profilo konforunu yaşamanın şimdi tam zamanı.
3: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam.
4: Müşterilerimiz, çeyiz paketin müşterilerimizi bekliyor.
5: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
4: Burada her şey istediğiniz gibi.
3: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busamom.
4: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
5: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
6: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve cumali usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
7: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
6: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
4: yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira.

0: Evet, sadece 14.790 lira. Aracılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
1: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

0: Reklam tanıtır. Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
1: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
3: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busam Home.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
4: BN Otel olarak hayata gurme bir dokunuş söylemiyle çıktığımız bu yolda ilk adımımızı BN gurme dondurmalarımızla atıyoruz. Kahramanmaraş'ın 100 yıllık dondurma ustalığını Mersin'in bereketli topraklarında yetişen değerli ürünlerle buluşturuyoruz. Çilekli, limonlu, fıstıklı, çikolatalı ve sade BN gurme dondurmaları Mersin ve Adana grocery marketlerde ve seçkin satış noktalarında. Keyifli ve serin bir yaz dileriz.
5: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
4: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
6: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.

0: Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
1: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
2: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

0: reklam kazandırır.
1: Geleceğin teknolojisiyle bugünden tanışmaya hazır mısınız? Hayatınızı kolaylaştıran, evinizin havasını

0: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
1: Gökhan Eğitim Kurumları.
0: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
2: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira, Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
3: ABM yapı market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 40 44.

0: Uçuk fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
1: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
3: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
4: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
5: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
6: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

0: Reklam tanıtır.
1: Evinizin mobilyalarını değiştirmek istiyorsunuz ama yüzlerce seçenek arasında kararsız mı kaldınız? Hem tarzınıza uysun hem de bütçenizi yormasın mı istiyorsunuz? Aramayı bırakın. Mavi Beyaz Mobilya yeni sezonun en trend modelleri ve cazip ödeme kolaylıklarıyla aradığınız her şeyi tek çatıda topladı. Dayanıklı malzemeler, kaliteli işçilik ve zamansız tasarımlar. Eviniz için en doğru kararı vermek üzere sizleri mağazamıza kahve içmeye bekliyoruz.

0: tıkla, ister uğra.
1: Moranlar Fiat Yetkili Servisinde yaz kampanyaları başlamıştır. 1.4 fire benzinli motorlu Fiat araçlarda trigger seti değişimi, orijinal yedek parça ve işçilik dahil sadece 14.999 lira. Fiat Moranlar Otomotiv. Bilgi ve randevu için Mezitli 0324 359 42 42 Tarsus 0324 614 28 çift 0. Şeffaf servis anlayışımızla ne için ne ödediğinizi bileceksiniz.

0: bizde.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.

0: SML Restoran ve Catering.
1: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
0: 0533 974 4590.

0: işyeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
1: SML Restoran ve Catering Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
2: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
3: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
4: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
5: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
6: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenen AK Parti'nin 25. kuruluş yıl dönümü programına katıldı. Erdoğan burada yaptığı konuşmasında millete ne taahhüt ettiysek %90 oranında gerçekleştirdik. Gelecek 50 yılı da planladık. Bugün paylaştığımız vizyon belgesinde hayalleri hedeflere, hedefleri gerçeklere kavuşturmaya devam edeceğiz dedi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocukları ve gençleri dijital içeriklerin zararlarından korumak için adımlar atmaya devam edileceğini söyledi. Bakan Göktaş, çocuklarımızı algoritmaların insafına teslim etmeyeceğiz ifadelerini kullandı. Göktaş ayrıca terörsüz Türkiye sürecinde şehit aileleri ve gazilerin yanında olmaya devam edeceklerinin de altını çizdi. Vize danışmanlığı soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Vize randevularını yazılımlarla topladığı ve vatandaşlardan yüksek ücret aldığı belirlenen yapılara yönelik soruşturmada gözaltına alınan 41 şüpheliden 37'si tutuklandı. Fenerbahçe futbol takımını taşıyan otobüse 4 Nisan 2015'te Trabzon'un Sürmene ilçesinde düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin soruşturmada yeni HTS ve baz istasyonu analizleri doğrultusunda gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden biri tutuklanırken diğer 3 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi. Türkiye'nin lisanslı elektrik üretimi Haziran ayında geçen yılın aynı ayına göre %6,51 artarak 26.260.670 megawatt saat oldu. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun Haziran ayına ilişkin elektrik piyasası sektör raporuna göre elektrik üretiminde en büyük pay hidrolik kaynakların oldu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, New York'ta bir polis akademisinde katıldığı etkinlikte İran gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Trump, İran'ı tamamen mağlup ettikten sonra çok geçmeden Hürmüz Boğazı'nı ABD toprağı ilan edeceğim diye konuştu. Şarkıcı Bergen ölümünün 37. yıl dönümünde hayranları tarafından Mersin'deki mezarı başında dualarla anıldı. Bergen'in farklı kentlerden gelen hayranları sanatçının kabrini ziyaret etti. Aralarında Almanya'dan da gelenlerin olduğu katılımcılar sanatçının mezarına çiçek bırakarak dua okudu. Yeni parti teşkilatlanma çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Mersin'de il yönetiminin ardından ilçe teşkilatlanmasını başlatan yeni parti, Yenişehir İlçe Başkanlığı görevine diş hekimi Erkin Karar'ı getirdi. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası kentin 2026 yılı Ocak-Haziran dönemine ilişkin ekonomik verilerini açıkladı. Verilere göre kentin ihracatı yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre %13 azalarak 3 milyar 491 milyon dolara geriledi. İthalatsa %10'luk artışla 4 milyar 550 milyon dolara yükseldi. Mersin'in dış ticaret açığı bu rakamlarla 1 milyar doların üzerine çıkmış oldu. Toroslar Belediyesi, Yörük, Göçer ve Koçer topluluklarını bir araya getirmek amacıyla etkinlik düzenleyecek. İkinci Kardeş Göçerler Yörük Etkinliği 22-23 Ağustos tarihlerinde Tırtar Mahallesi Şekerçeşme mevkiinde gerçekleştirilecek. Türkiye Basketbol Ligi ekiplerinden Mersin Spor Kulübü MSK 29 yaşındaki Amerikalı oyun kurucu Mike Smith'i transfer etti. Smith saha içi liderliği ve hücumdaki bitirici hamleleriyle oyun kurucu pozisyonunda görev yapacak. Yeni Mersin İdman Yurdu kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Kırmızı Lacivertliler Ali Deniz Adalıoğlu, Yasin Yaşar, Caner Özönen, Berkay Celal

0: Şürer, Yusuf Korkmaz ve Yusuf Buzabacı ile profesyonel sözleşme imzaladı. Haberler. WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66. Reklam kazandırır.
1: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
2: Ev mi kuruyorsunuz yoksa beyaz eşyalarınızı yenileme vakti mi geldi? Yanlış seçimlerle zaman kaybetmeyin. Kaliteyi yetkili adresinden alın. Profilo'nun en yeni beyaz eşya modelleri, mavi beyaz yetkili satıcı güvencesi ve cazip fiyat seçenekleriyle mağazamızda. Evinizde Profilo konforunu yaşamanın şimdi tam zamanı.
3: Moranlar Fiyat Yetkili Servisinde yaz kampanyaları başlamıştır. 1.4 fire benzinli motorlu Fiyat araçlarda trigger seti değişimi, orijinal yedek parça ve işçilik dahil sadece 14.999 lira. Fiyat Moranlar Otomotiv. Bilgi ve randevu için Mezitli 0324 359 42 42. Tarsus 0324 614 28 çift 0. Şeffaf servis anlayışımızla ne için ne ödediğinizi bileceksiniz.
4: BN Otel olarak hayata gurme bir dokunuş söylemiyle çıktığımız bu yolda ilk adımımızı BN gurme dondurmalarımızla atıyoruz. Kahramanmaraş'ın yüzyıllık dondurma ustalığını Mersin'in bereketli topraklarında yetişen değerli ürünlerle buluşturuyoruz. Çilekli, limonlu, fıstıklı, çikolatalı ve sade BN gurme dondurmaları Mersin ve Adana grocery marketlerde ve seçkin satış noktalarında. Keyifli ve serin bir yaz dileriz.
5: Buse.com'dan dev kampanya.
4: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
5: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
4: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
6: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
4: Burada her şey istediğiniz gibi.
5: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse.com.
4: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
6: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.

0: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
1: Gökhan Eğitim Kurumları.
0: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34

0: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 33 50.
1: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji

0: Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
1: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
3: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
4: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
5: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
6: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
7: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: Merhabalar sevgili izleyicilerimiz ve sevgili dinleyicilerimiz. Bugün 15 Ağustos Cumartesi ve Ajanda programıyla karşınızdayım. Ben Tekin Naşap. Günün gelişmelerinden hazırladığımız Ajanda programımız başladı. İlk haberimiz AK Parti ile ilgili. AK Parti kuruluşunun 25. yıl dönümü Ankara Başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenen özel mitingle kutlandı. Milletimizle çeyrek asır Türkiye geleceğe hazır sloganıyla gerçekleştirilen programa Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın yanı sıra kabine üyeleri, kurucu üyeler, milletvekilleri, belediye başkanları, teşkilat mensupları ve vatandaşların da aralarında olduğu 100 binin üzerinde kişi katıldı.
1: AK Parti kuruluşunun 25. yıl dönümünü Ankara Başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenen özel mitingle kutladı. Milletimizle çeyrek asır Türkiye geleceğe hazır sloganıyla gerçekleştirilen programa Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın yanı sıra kabine üyeleri, kurucu üyeler, milletvekilleri, belediye başkanları, teşkilat mensupları ve vatandaşların da aralarında olduğu 100 binin üzerinde kişi katıldı. AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan törende bir konuşma yaptı.
2: Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi hepinizin üzerine olsun. Türkiye'nin 81 vilayetinden koşup gelerek başkent, millet bahçemizi hınca hınç dolduran siz kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Aşkınız için, dayanışmanız için, ahde vefanız için en çok da görenleri kıskandıran şu muhabbetiniz için sizlere teşekkür ediyorum. Rabbim kardeşliğimizi daim kılsın. Dostluğumuz,

0: Sevgili gençler, bugün çok özel, tarihi bir gün. Bugün 25. yılımızı büyük bir gururla idrak ediyoruz. Ak kadrolar olarak çeyrek asrı devirmenin bahtiyarlığını yaşıyoruz. Bizlere bu günleri gösteren, bu güzelliği bizlere yaşatan Cenab-ı Allah'a sonsuz hamdü senalar ediyorum. 25. yaş günümüz, 25. doğum günümüz kutlu olsun. Adalet ve Kalkınma Partimizin 25. kuruluş yıl dönümü ülkemize, milletimize, demokrasimize, tüm insanlığa hayırlı uğurlu olsun.
1: Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan programda gerçekleştirdiği hitabın ardındansa partiye katılan milletvekilleriyle belediye başkanlarına rozetlerini taktı.
2: Halkın adamı, halkın adamı, hakkın aşığı, çıktığı yoldan

0: Ankara'nın Altındağ ilçesinde bir şahıs cenaze yemeğinin ardından kalabalık bir grubun üzerine silahla ateş açtı. Saldırı anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
1: Ankara'nın Altındağ ilçesinde bir şahıs cenaze yemeğinin ardından kalabalık bir grubun üzerine silahla ateş açtı. Saldırı anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Cenaze yemeğinin ardından elinde silahla gelen bir şahıs kalabalığın üzerine ateş açtı. Olayda yaralanan olmazken vatandaşların tepki göstermesiyle saldırgan olay yerinden kaçmaya başladı.
2: Niye diyorlar?
1: Saldırgan kaçarken geldiği araçta bulunan bir kişi öfkeli grup tarafından darp edildi. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.
0: Kırmızı bültenle aranan suç örgütü elebaşı Serkan Kurtuluş yıllar süren iade sürecinin ardından Arjantin'den Türkiye'ye getirildi. Türkiye'de çok sayıda suçtan aranan Kurtuluş hakkında 31 Ekim 2017'de kırmızı bülten yayımlandı. Kurtuluş 11 Haziran 2020'de Arjantin'de yakalandı.
1: Kırmızı bültenle aranan suç örgütü elebaşı Serkan Kurtuluş yıllar süren iade sürecinin ardından Arjantin'den Türkiye'ye getirildi. Türkiye'de çok sayıda suçtan aranan Kurtuluş hakkında 31 Ekim 2017'de kırmızı bülten yayımlandı. Kurtuluş 11 Haziran 2020'de Arjantin'de yakalandı. Ancak Türkiye'ye iadesini engellemek için Arjantin'de sığınma talebinde bulundu. Talebinin reddedilmesinin ardından başlayan hukuki süreç nedeniyle iade işlemi uzun süre gerçekleştirilemedi. Arjantin'in iade kararının ardından bu kez Brezilya üzerinden transit geçiş sorunu yaşandı. Türk makamlarının girişimleriyle sorun çözüldü. Kurtuluş 13 Ağustos'ta Arjantin makamlarından teslim alındı. İade sırasında da dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Brezilya'da bekleyen uçakta bomba var diye bağırarak uçağın boşaltılmasını sağlamaya çalıştı. Güvenlik ekiplerinin müdahalesiyle girişim engellendi. Gerekli güvenlik prosedürlerinin ardından yolculuk yeniden devam etti. Serkan Kurtuluş Türk ekibinin refakatinde 14 Ağustos'ta İstanbul Havalimanı'na getirildi ve emniyet personeline teslim edildi.
0: Kahramanmaraş'ta düzenlenen operasyonda 243 bin sentetik ecza hapı,

0: ele geçirilirken gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı. Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kente yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
1: Kahramanmaraş'ta düzenlenen operasyonda 243 bin sentetik ecza hapı ele geçirilirken gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.
2: Zap maddesi. Renk görünüm itibariyle sentetik ecza hapı maddesi.
1: Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kente yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Ekipler tarafından düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen 3 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda 243 bin sentetik ecza hapı ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden VCG ve MG adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken AY çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.
0: Aksaray'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında dikkat çeken bir yöntem ortaya çıkarıldı. Şüphelilerin mide içerisine yutarak gizlediği 1 kilo 531 gram metamfetamin ele geçirildi. Narkotik ekiplerinin 2 Ağustos'taki çalışmasında bir şüphelinin uyuşturucuyu yutarak sakladığı belirlendi. Yapılan iç beden muayenesinde 97 parça halinde 500 gram metamfetamin ele geçirildi.
1: Aksaray'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında dikkat çeken bir yöntem ortaya çıkarıldı. Şüphelilerin mide içerisine yutarak gizlediği 1 kilo 531 gram metamfetamin ele geçirildi. Narkotik ekiplerinin 2 Ağustos'taki çalışmasında bir şüphelinin uyuşturucuyu yutarak sakladığı belirlendi. Yapılan iç beden muayenesinde 97 parça halinde 500 gram metamfetamin ele geçirildi. Ayrıca 7 Ağustos'taki operasyondaysa aynı yöntemi kullanan 3 şüpheli yakalandı.
3: Polis hadi aç.
1: Şüphelilerin mide içerisine gizlediği 157 parça halinde 1 kilo 31 gram metamfetamin bulundu. Her iki operasyonda gözaltına alınan şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.
0: Hatay'ın Dörtyol ilçesinde zabıta ekiplerinin denetlediği fırında hijyen kurallarının hiçe sayıldığı ortaya çıktı. İşletmede paketlerin altında fare ve karınca yuvaları ile fare dışkıları tespit edildi. Farelerin un çuvallarını parçaladığı da belirlendi.
1: Hatay'ın Dörtyol ilçesinde zabıta ekiplerinin denetlediği fırında hijyen kurallarının hiçe sayıldığı ortaya çıktı.
4: Şunları kaldırın bakayım. Bak şurada karınca yuvası, fare yuvası, fare parçalamış. Şuranın pisliğine burası çöplük gibi.
1: İşletmede paletlerin altında fare ve karınca yuvalarıyla fare dışkıları tespit edildi. Farelerin un çuvallarını parçaladığı da belirlendi.
4: Etler de yere temas ediyor şu an. Şu fare pisliklerinden benim midem bulanıyor şu an ya. Bak son kullanma tarihi geçmiş. Mayalar var. Bunlar ekşi maya. Bak bunlar insanları öldürür. Biz burayı durduruyoruz. Gel abi gel.
5: Keser var.
4: Gel abi gel. Tadilat var herhalde.
6: Bu sadece buz için.
4: Bunu mu çakıyoruz? Ne işi var bunun burada?
6: Bu sadece buz için kullanıyor.
4: Buz için de ne işi var? Yani bunun gıdaya temas etmesi şey uygun mu?
1: Zabıta ekipleri hijyen şartlarına uymadığı belirlenen fırının faaliyetlerini durdurarak iş yerini mühürledi.
4: Elektrik panolarını keselim, burayı kapatıyoruz. Şu ürünleri bir kasaya koyun, kaldırın.

0: Ajanda reklamlardan sonra devam edecek.
1: Reklam tanıtım. Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
2: Çeyiz paket

0: fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
1: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
0: Burada her şey istediğiniz gibi.
2: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home.
0: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
1: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
3: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 16 52 0532 787 16 52.
4: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.

0: SML Restoran ve Catering.
1: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
0: 0533 974 4590.
1: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
0: SML Restoran ve Catering Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
2: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
0: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
3: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
4: Ajanda sona erdi.

0: Reklam kazandırır.
1: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
2: Geleceğin teknolojisiyle bugünden tanışmaya hazır mısınız? Hayatınızı kolaylaştıran, evinizin havasını değiştiren akıllı çözümler Samsung yetkili satıcısı Mavi Beyaz'da. Yapay zeka destekli tasarruf

0: ikili servisinde yaz kampanyaları başlamıştır. 1.4 Fire benzinli motorlu Fiat araçlarda trigger seti değişimi, orijinal yedek parça ve işçilik dahil sadece 14.999 lira. Fiat Moranlar Otomotiv. Bilgi ve randevu için Mezitli 0324 359 42 42 Tarsus 0324 614 28 çift 0. Şeffaf servis anlayışımızla ne için ne ödediğinizi bileceksiniz.
1: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
2: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
3: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
2: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busam Home.
2: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
3: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
4: BN Otel olarak hayata gurme bir dokunuş söylemiyle çıktığımız bu yolda ilk adımımızı BN gurme dondurmalarımızla atıyoruz. Kahramanmaraş'ın 100 yıllık dondurma ustalığını Mersin'in bereketli topraklarında yetişen değerli ürünlerle buluşturuyoruz. Çilekli, limonlu, fıstıklı, çikolatalı ve sade BN gurme dondurmaları Mersin ve Adana grocery marketlerde ve seçkin satış noktalarında. Keyifli ve serin bir yaz dileriz.
5: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
6: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 16 52 0532 787 16 52.
7: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
9: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
10: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
11: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
12: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

0: Reklam tanıtım.
1: Evinizin mobilyalarını değiştirmek istiyorsunuz ama yüzlerce seçenek arasında kararsız mı kaldınız? Hem tarzınıza uysun hem de bütçenizi yormasın mı istiyorsunuz? Aramayı bırakın. Mavi Beyaz Mobilya yeni sezonun en trend modelleri ve cazip ödeme kolaylıklarıyla aradığınız her şeyi tek çatıda topladı. Dayanıklı malzemeler, kaliteli işçilik ve zamansız tasarımlar. Eviniz için en doğru kararı vermek üzere sizleri mağazamıza kahve için.

0: tıkla, ister uğra.
1: Moranlar Fiat Yetkili Servisinde yaz kampanyaları başlamıştır. 1.4 fire benzinli motorlu Fiat araçlarda trigger seti değişimi, orijinal yedek parça ve işçilik dahil sadece 14.999 lira. Fiat Moranlar Otomotiv. Bilgi ve randevu için Mezitli 0324 359 42 42. Tarsus 0324 614 28 çift 0. Şeffaf servis anlayışımızla ne için ne ödediğinizi bileceksiniz.
2: Beyne Otel olarak hayata gurme bir dokunuş söylemiyle çıktığımız bu yolda ilk adımımızı Beyne gurme dondurmalarımızla atıyoruz. Kahramanmaraş'ın 100 yıllık dondurma ustalığını Mersin'in bereketli topraklarında yetişen değerli ürünlerle buluşturuyoruz. Çilekli, limonlu, fıstıklı, çikolatalı ve sade Beyne gurme dondurmaları Mersin ve Adana Grocery marketlerde ve seçkin satış noktalarında. Keyifli ve serin bir yaz dileriz.
3: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
4: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
5: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
4: Burada her şey istediğiniz gibi.
3: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busamom.
4: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
5: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
6: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.

0: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira, Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
1: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
2: Akdeniz bölgesi güneşiyle, doğasıyla ve turizmiyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Portakal kasaları Citroen Jumper'la bahçelerden şehirlere taşınır. Taze taze balıklar Citroen Jump ile sahilden sahile ulaşır. Space Tourer'la da Akdeniz'in eşsiz doğasında özgürce yol alınır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Akdeniz bölgesinde işleri tıkır tıkır halleden Citroen. Rahat ol sen.
3: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
4: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

0: Haberler.
1: İyi Parti'den istifa eden Aydın Milletvekili Ömer Karakaş, Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban, Gelecek Partisi'nden istifa eden İzmir Milletvekili Mustafa Bilici ile 7 belediye başkanı AK Parti'ye katıldı. Yeni katılan isimlerin rozetlerini AK Parti'nin 25. kuruluş yıl dönümü programında Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı. AK Parti'de vekil sayısı 280 oldu. Mecliste iki partiye ayrılan odalarla birlikte yeni düzen belli oldu. Meclis Başkanlığı mutlak butlan kararı sonrası CHP Genel Başkanlığına dönen Kemal Kılıçdaroğlu'nun Özgür Özel'in kullandığı makam odasının CHP'ye tahsis edilmesi talebini reddetti. Özel'in odası yeni partide kalırken grup başkan vekilleri Ali Mahir Başarı'yla Murat Emir'in odaları da yeni partiye bırakıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul'un Ümraniye ilçesindeki bir adreste ihbar üzerine yapılan aramada örgüt ve soruşturmayla bağlantılı olan ve imha edilmek üzere parçalandığı belirlenen evraklara el konulduğu belirtildi. Ele geçirilen evraklar incelenmek üzere emniyet birimlerince muhafaza altına alındı. CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, darbedildiği iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında müşteki sıfatıyla savcılığa ifade verdi. Yazgan, olayın önceden planlandığını düşündüğünü belirterek ND, BŞ ve TA'dan şikayetçi oldu. Türkiye İstatistik Kurumu Haziran ayına ilişkin ücretli çalışan istatistiklerini açıkladı. Verilere göre sanayi, inşaat ve ticaret hizmet sektörlerinin toplamında ücretli çalışan sayısı geçen yılın aynı ayına göre %2,5 artarak 16.334.751'e yükseldi.

0: Parlamentosu ceza sorumluluğu yaşını 15'ten 14'e düşüren yasa tasarısını kabul etti. Yeni düzenlemeyle cinayet ve tecavüz gibi ağır suçları işleyen 14 yaşındaki çocuklarla 18 yaş altındaki gençler daha uzun süreli hapis cezalarına çarptırılabilecek. Mersin Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Tolga Nacar, özel bir yaşlı bakım merkezini ziyaret ederek merkezde kalan yaş almış vatandaşlarla bir araya geldi. Nacar ziyarette yaş almış vatandaşların talep ve beklentilerini dinledi. Mersin Anamur'da 12 yaşındaki Eyüp Can'ın ölümüne ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. 13 ay önce bir pasajda ölü bulunan Eyüp Can Güner'le ilgili davada şüphelinin çocuğu kovaladıktan sonra pasaja girip çıktığı ve tekrar girerek 3 dakika kaldığı görüntüler ortaya çıktı. Aile ve avukat görüntülerin cinayet ihtimalini güçlendirdiğini belirterek sanığın kasten adam öldürmeden ceza almasını istedi. Mersin'in Mut ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu kaza meydana geldi. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralanan motosiklet sürücüsü olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Mersin'de jandarma ekiplerinin uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 3 kişi yakalandı. Aramalardaysa 2 kilo 800 gram bonzai ele geçirildi. Şüphelilerden biri tutuklandı. Mersin'de Ekvador ve Malta güzergahından gelen gemiye tahliye edilen konteynerde piyasa değeri 13 milyon 960 bin lira olan 3 kilo 490 gram kokain, ardından bir araçta yapılan aramadaysa 122 kilo 300 gram esrar ele geçirildi. Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. Trabzonspor'da Muhammed Salah'ın transferinin ardından kombine satışlarında artış yaşandı. Daha önce yaklaşık 4000 seviyesinde olan satışların 24.731'e ulaştığı, Bordo Mavili kulübün kombinelerden 642,9 milyon dolar elde ettiği belirtildi. Süper Lig'de 2026-2027 sezonu başlarken Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu hakemlik sisteminde yeni dönemin ayrıntılarını açıkladı. Yeni sezonda yabancı VAR hakemleri görev yapacak, çipli top ve gol çizgisi teknolojisi devreye alınacak. Haberler. WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66. Reklam kazandırır.
1: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
2: Buse.com'dan dev kampanya.
3: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
2: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
3: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
4: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
3: Burada her şey istediğiniz gibi.
2: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse.com.
3: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
4: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
5: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizler alabilirsiniz.
6: Gökhan Eğitim Kurumları.
5: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.

0: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 33 50.
1: Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde, iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144-4602 0542 144-4602.

0: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
1: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
3: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
4: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
5: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
6: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
7: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: Reklam tanıtır.
1: Ev mi kuruyorsunuz? Yoksa beyaz eşyalarınızı yenileme vakti mi geldi? Yanlış seçimlerle zaman kaybetmeyin. Kaliteyi yetkili adresinden alın. Profilo'nun en yeni beyaz eşya modelleri, mavi beyaz, yetkili satıcı güvencesi ve cazip fiyat seçenekleriyle mağazamızda. Evinizde Profilo konforunu yaşamanın şimdi tam zamanı.
2: Buse Home'dan dev kampanya.
3: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse Home'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
2: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
3: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
4: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
3: Burada her şey istediğiniz gibi.
2: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse Home.
3: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
4: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
3: BN Otel olarak hayata gurme bir dokunuş söylemiyle çıktığımız bu yolda ilk adımımızı BN gurme dondurmalarımızla atıyoruz. Kahramanmaraş'ın 100 yıllık dondurma ustalığını Mersin'in bereketli topraklarında yetişen değerli ürünlerle buluşturuyoruz. Çilekli, limonlu, fıstıklı, çikolatalı ve sade BN gurme dondurmaları Mersin ve Adana grocery marketlerde ve seçkin satış noktalarında. Keyifli ve serin bir yaz dileriz.
5: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
6: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
7: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
8: SML Restorant ve Catering.
5: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
8: 0533 974 4590.
5: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
8: SML Restorant ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de. 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
3: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
9: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.
2: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

0: Reklam kazandırır.
1: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.

0: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
1: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
0: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busam Home.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
3: Moranlar Fiat Yetkili Servisinde yaz kampanyaları başlamıştır. 1.4 fire benzinli motorlu Fiat araçlarda trigger seti değişimi, orijinal yedek parça ve işçilik dahil sadece 14.999 lira. Fiat Moranlar Otomotiv. Bilgi ve randevu için Mezitli 0324 359 42 42. Tarsus 0324 614 28 çift 0. Şeffaf servis anlayışımızla ne için ne ödediğinizi bileceksiniz.
1: Beyne Otel olarak hayata gurme bir dokunuş söylemiyle çıktığımız bu yolda ilk adımımızı Beyne gurme dondurmalarımızla atıyoruz. Kahramanmaraş'ın 100 yıllık dondurma ustalığını Mersin'in bereketli topraklarında yetişen değerli ürünlerle buluşturuyoruz. Çilekli, limonlu, fıstıklı, çikolatalı ve sade Beyne gurme dondurmaları Mersin ve Adana grocery marketlerde ve seçkin satış noktalarında. Keyifli ve serin bir yaz dileriz.
0: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
4: Akdeniz bölgesi güneşiyle, doğasıyla ve turizmiyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Portakal kasaları Citroen Jumper'la bahçelerden şehirlere taşınır. Taze taze balıklar Citroen Jump ile sahilden sahile ulaşır. Space Tourer'la da Akdeniz'in eşsiz doğasında özgürce yol alınır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Akdeniz bölgesinde işleri tıkır tıkır halleden Citroen. Rahat ol sen.
0: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
5: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
7: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
8: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
9: Arkadaş Kundura yaşa tişanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
10: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
1: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: Reklam tanıtır.
1: Geleceğin teknolojisiyle bugünden tanışmaya hazır mısınız? Hayatınızı kolaylaştıran, evinizin havasını değiştiren akıllı çözümler Samsung yetkili satıcısı Mavi Beyaz'da. Yapay zeka destek

0: ilgili servisinde yaz kampanyaları başlamıştır. 1.4 fire benzinli motorlu Fiat araçlarda trigger seti değişimi, orijinal yedek parça ve işçilik dahil sadece 14.999 lira. Fiat Moranlar Otomotiv. Bilgi ve randevu için Mezitli 0324 359 42 42 Tarsus 0324 614 28 çift 0. Şeffaf servis anlayışımızla ne için ne ödediğinizi bileceksiniz.
1: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
2: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
3: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
2: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home.
2: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
3: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
4: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve vebasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Vebasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
5: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 16.

0: 0532 787 1652.
1: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
2: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

0: Haberler.
1: İyi Parti'den istifa eden Aydın Milletvekili Ömer Karakaş, Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban, Gelecek Partisi'nden istifa eden İzmir Milletvekili Mustafa Bilici ile 7 belediye başkanı AK Parti'ye katıldı. Yeni katılan isimlerin rozetlerini AK Parti'nin 25. kuruluş yıl dönümü programında Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı. AK Parti'de vekil sayısı 280 oldu. Mecliste iki partiye ayrılan odalarla birlikte yeni düzen belli oldu. Meclis Başkanlığı mutlak butlan kararı sonrası CHP Genel Başkanlığı'na dönen Kemal Kılıçdaroğlu'nun Özgür Özel'in kullandığı makam odasının CHP'ye tahsis edilmesi talebini reddetti. Özel'in odası yeni partide kalırken grup başkan vekilleri Ali Mahir Başarır'la Murat Emir'in odaları da yeni partiye bırakıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul'un Ümraniye ilçesindeki bir adreste ihbar üzerine yapılan aramada örgüt ve soruşturmayla bağlantılı olan ve imha edilmek üzere parçalandığı belirlenen evraklara el konulduğu belirtildi. Ele geçirilen evraklar incelenmek üzere emniyet birimlerince muhafaza altına alındı. CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan darbedildiği iddiasıyla yürütülen

0: yürütülen soruşturma kapsamında müşteki sıfatıyla savcılığa ifade verdi. Yazgan, olayın önceden planlandığını düşündüğünü belirterek ND, BŞ ve TA'dan şikayetçi oldu. Türkiye İstatistik Kurumu Haziran ayına ilişkin ücretli çalışan istatistiklerini açıkladı. Verilere göre sanayi, inşaat ve ticaret hizmet sektörlerinin toplamında ücretli çalışan sayısı geçen yılın aynı ayına göre %2,5 artarak 16.334.751'e yükseldi. İsveç parlamentosu ceza sorumluluğu yaşını 15'ten 14'e düşüren yasa tasarısını kabul etti. Yeni düzenlemeyle cinayet ve tecavüz gibi ağır suçları işleyen 14 yaşındaki çocuklarla 18 yaş altındaki gençler daha uzun süreli hapis cezalarına çarptırılabilecek. Mersin Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Tolga Nacar, özel bir yaşlı bakım merkezini ziyaret ederek merkezde kalan yaş almış vatandaşlarla bir araya geldi. Nacar ziyarette yaş almış vatandaşların talep ve beklentilerini dinledi. Mersin Anamur'da 12 yaşındaki Eyüp Can'ın ölümüne ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. 13 ay önce bir pasajda ölü bulunan Eyüp Can Güner'le ilgili davada şüphelinin çocuğu kovaladıktan sonra pasaja girip çıktığı ve tekrar girerek 3 dakika kaldığı görüntüler ortaya çıktı. Aile ve avukat görüntülerin cinayet ihtimalini güçlendirdiğini belirterek sanığın kasten adam öldürmeden ceza almasını istedi. Mersin'in Mut ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu kaza meydana geldi. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralanan motosiklet sürücüsü olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Mersin'de jandarma ekiplerinin uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 3 kişi yakalandı. Aramalardaysa 2 kilo 800 gram bonzai ele geçirildi. Şüphelilerden biri tutuklandı. Mersin'de Ekvador ve Malta güzergahından gelen gemiye tahliye edilen konteynerde piyasa değeri 13 milyon 960 bin lira olan 3 kilo 490 gram kokain, ardından bir araçta yapılan aramadaysa 122 kilo 300 gram esrar ele geçirildi. Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. Trabzonspor'da Muhammed Salah'ın transferinin ardından kombine satışlarında artış yaşandı. Daha önce yaklaşık 4000 seviyesinde olan satışların 24.731'e ulaştığı, Bordo Mavili kulübün kombinelerden 642,9 milyon dolar elde ettiği belirtildi. Süper Lig'de 2026-2027 sezonu başlarken Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu hakemlik sisteminde yeni dönemin ayrıntılarını açıkladı. Yeni sezonda yabancı VAR hakemleri görev yapacak, çipli top ve gol çizgisi teknolojisi devreye alınacak.
1: Haberler.
0: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66. Reklam kazandırır.
2: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: Moranlar Fiat Yetkili Servisinde yaz kampanyaları başlamıştır. 1.4 fire benzinli motorlu Fiat araçlarda trigger seti değişimi, orijinal yedek parça ve işçilik dahil sadece 14.999 lira. Fiat Moranlar Otomotiv. Bilgi ve randevu için Mezitli 0324 359 42 42. Tarsus 0324 614 28 çift 0. Şeffaf servis anlayışımızla ne için ne ödediğinizi bileceksiniz.
4: Buse.com'dan dev kampanya.
5: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
4: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza başlık sadece 19.990 lira.
5: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
6: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
5: Burada her şey istediğiniz gibi.
4: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası.

0: Plaza, 3 katlı Buse'm Home.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
0: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
2: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.

Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde, iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.

0: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 33 50.
1: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
2: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

0: Efendim merhaba, gündemdeki konulara değineceğiz ve düne gideceğiz. Dün AK Parti'nin 25. kuruluş yıl dönümüydü. Ve bu nedenle Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi hanımefendi, aile üyeleri, hükümet üyeleri, AK Parti kurucuları ve Türkiye'nin dört bir yanından giden binlerce vatandaş AK Parti'nin 25. kuruluş yıl dönümü kutlamalarına katıldı. Sayın Cumhurbaşkanı da bir konuşma yaptı.
1: AK Parti kuruluşunun 25. yıl dönümünü Ankara Başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenen özel mitingle kutladı. Milletimizle çeyrek asır Türkiye geleceğe hazır sloganıyla gerçekleştirilen programa Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın yanı sıra kabine üyeleri, kurucu üyeler, milletvekilleri, belediye başkanları, teşkilat mensupları ve vatandaşların da aralarında olduğu 100 binin üzerinde kişi katıldı. AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan törende bir konuşma yaptı.
2: Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi hepimizin üzerine olsun. Türkiye'nin 81 vilayetinden koşup gelerek başkent, millet bahçemizi hınca hınç dolduran siz kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Aşkınız için, dayanışmanız için, ahde vefanız için en çok da görenleri kıskandıran şu muhabbetiniz için sizlere teşekkür ediyorum. Rabbim kardeşliğimizi daim kılsın. Dostluğumuz, yol arkadaşlığımız inşallah ebedi olsun. Daim kalsın. Sevgili gençler, bugün çok özel, tarihi bir gün. Bugün 25. yılımızı büyük bir gururla idrak ediyoruz. Ak kadrolar olarak çeyrek asrı devirmenin bahtiyarlığını yaşıyoruz. Bizlere bu günleri gösteren, bu güzelliği bizlere yaşatan Cenab-ı Allah'a sonsuz hamdü senalar ediyorum. 25. yaş günümüz, 25. doğum günümüz kutlu olsun. Adalet ve Kalkınma Partimizin 25. kuruluş yıl dönümü ülkemize, milletimize, demokrasimize, tüm insanlığa hayırlı uğurlu olsun.
1: Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan programda gerçekleştirdiği hitabın ardındansa partiye katılan milletvekilleriyle belediye başkanlarına rozetlerini taktı.
3: Halkın adamı,
4: halkın adamı, hakkın aşığı, çıktığı yoldan dönmedi geri. Kararlıdır davasında, anaları duasında Recep Tayyip Erdoğan.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan aynı zamanda Ankara'da jandarma ve sahil güvenlik personelinin mezuniyet törenine katıldı.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi mezuniyet töreninde konuştu. Erdoğan, Türkiye'nin savunma ve diplomasi alanındaki gücünü artırdığını söyledi.
5: Sosruş!

0: hitaplarını yapmak üzere Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan teşriflerini arz ederiz.
1: Bugün mezuniyet sevinçlerine iştirak ettiğimiz subay ve assubaylarımız da işte bu zincirin son halkalarıdır.

0: nihayete erdiren siz genç kardeşlerimi canı gönülden tebrik ediyorum. Subay ve assubaylarımızı titizlikle eğiten bu kardeşlerimiz için hem bilgilerini hem tecrübelerini seferber eden hocalarımıza, komutanlarımıza teşekkürlerimi iletiyorum. Vatan ve millet sevgisiyle birlikte cesaret ve dirayetleriyle yüzlerinden okunan bu gençlerimizi büyüten anne ve babalarımızdan Allah razı olsun diyorum. Bugün 1142'si subay, 4773'ü az subay olmak üzere toplam 5915 kardeşimiz akademiden mezun oluyor. Onu can Azerbaycan'dan, altısı ise dost ve kardeş Kazakistan'dan gelen toplam 16 subayımız da aynı şekilde mezuniyet sevinci yaşıyor. Dereceye girenler başta olmak üzere 5915 subay ve az subayımızın her birini ayrı ayrı kutluyorum.
1: Erdoğan konuşmasında terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedefinin önemine de vurgu yaptı.
0: Kıymetli arkadaşlarım, Türkiye olarak uluslararası sistemin sarsıntılarla boğuştuğu bir dönemde bir güç tazeliyor, hedeflerimize doğru sağlam adımlarla ilerliyoruz. Birileri 30 yıl öncesinin kodları içinde gelişmeleri ele almaya çalışırken biz yeni sistemin kutup başlarından biri olmak için ne gerekiyorsa onu yapıyoruz. Kucakla. Elbette bağı vardır. Olmuşun olacakla. Dudağa değer gibi şimdi alnı her erin. Bu havada ruhları dolaşır şehitlerin. Biz bu kutsi havanın içinde var olmuşuz. Biz bununla yoğrulmuş, biz bununla dolmuşuz. Evet, bin yıldır bu aziz vatanın izzetine, şerefine, harimi ismetine leke sürülmediyse bu en başta şehit ve gazilerimizin sayesindedir. Onların emanetine sahip çıkmak, yeni destanlar yazarak ülkemizi daha müreffeh yarınlara taşımak bizim birinci önceliğimizdir. Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge vizyonumuzun menziline ulaştırılması bu yönüyle hayati önemdedir. On binlerce canımıza ve ülkemizin 40 yılına mal olan bu meseleyi devlet millet el ele vererek inşallah kalıcı biçimde çözeceğiz. Terörün gölgesinin çekildiği bir Türkiye'de huzurun yüzyılında inşallah yeni kardeşlik türküleri söyleyeceğiz. Sizler de bu iklimin sahadaki en güçlü teminatlarından biri olacaksınız. Sizler devletimize ve milletimize yapacağınız hizmetlerle işte bu Türkiye'yi çok daha güçlü, çok daha müessir hale getireceksiniz. Gücünüzü erdem ve ahlakla süsleyecek, görevinizi sarsılmaz bir disiplinle yerine getireceksiniz. Şunu asla unutmamanızı bilhassa rica ediyorum. Sizler yalnızca ailelerinizin değil, bu milletin evlatlarısınız. Sizler bugünün birikimini yarının zaferleriyle taçlandıracaksınız. Bölgesinde huzur,

0: eden ve istikrar adası olarak temayüz eden Türkiye'yi çok daha iyi yerlere taşıyacaksınız. Cennet vatanın dört bir yanında alacağınız görevlerde sizlere şimdiden üstün başarılar temenni ediyorum.
1: Ali Gürkan Şamiloğlu'yla İçer Gündemi reklamlardan sonra devam edecek.
2: Reklam tanıtım.
3: Evinizin mobilyalarını değiştirmek istiyorsunuz ama yüzlerce seçenek arasında kararsız mı kaldınız? Hem tarzınıza uysun hem de bütçenizi yormasın mı istiyorsunuz? Aramayı bırakın. Mavi Beyaz Mobilya yeni sezonun en trend modelleri ve cazip ödeme kolaylıklarıyla aradığınız her şeyi tek çatıda topladı. Dayanıklı malzemeler, kaliteli işçilik ve zamansız tasarımlar. Eviniz için en doğru kararı vermek üzere sizleri mağazamıza kahve içtik.

0: tıkla, ister uğra.
1: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
2: Gökhan Eğitim Kurumları.
1: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
3: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
4: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 3350.
5: Akdeniz bölgesi güneşiyle, doğasıyla ve turizmiyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Portakal kasaları Citroen Jumper'la bahçelerden şehirlere taşınır. Taze taze balıklar Citroen Jump ile sahilden sahile ulaşır. Space Tourer'la da Akdeniz'in eşsiz doğasında özgürce yol alınır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Akdeniz bölgesinde işleri tıkır tıkır halleden Citroen. Rahat ol sen.
3: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
6: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38 0324 325 33 38.
7: Radyonun sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
8: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
9: Ali Gürkan Şamiloğlu'yla İçer Gündemi devam ediyor.
10: Mersin'de suç örgütü adına tetikçilik yapmak üzere kente geldikleri öne sürülen iki şüpheli eylemi gerçekleştiremeden yakalandı. Polis ekiplerinin

0: düzenlediği operasyonda şüphelilerin kaldığı otelde bir ruhsatsız tabanca ve 8 fişek ele geçirildi. Şüphelilerin hedeflerindeki kişiye yönelik eylem için Mersin'e geldiklerini söyledikleri belirtildi. İki şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Soruşturmanın devamında 4 şüpheli daha tutuklandı. Soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 6'ya yükseldi.
1: Bir suç örgütü lideri Türk ve aranıyordu kırmızı bültenle. Arjantin'de yakalandı ve Türk ekip Arjantin'e giderek onu aldı ve Türkiye'ye getirdi.
0: Kırmızı bültenle aranan suç örgütü elebaşı Serkan Kurtuluş, yıllar süren iade sürecinin ardından Arjantin'den Türkiye'ye getirildi. Türkiye'de çok sayıda suçtan aranan Kurtuluş hakkında 31 Ekim 2017'de kırmızı bülten yayımlandı. Kurtuluş 11 Haziran 2020'de Arjantin'de yakalandı. Ancak Türkiye'ye iadesini engellemek için Arjantin'de sığınma talebinde bulundu. Talebinin reddedilmesinin ardından başlayan hukuki süreç nedeniyle iade işlemi uzun süre gerçekleştirilemedi. Arjantin'in iade kararının ardından bu kez Brezilya üzerinden transit geçiş sorunu yaşandı. Türk makamlarının girişimleriyle sorun çözüldü. Kurtuluş 13 Ağustos'ta Arjantin makamlarından teslim alındı. İade sırasında da dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Brezilya'da bekleyen uçakta bomba var diye bağırarak uçağın boşaltılmasını sağlamaya çalıştı. Güvenlik ekiplerinin müdahalesiyle girişim engellendi. Gerekli güvenlik prosedürlerinin ardından yolculuk yeniden devam etti. Serkan Kurtuluş Türk ekibinin refakatinde 14 Ağustos'ta İstanbul Havalimanı'na getirildi ve emniyet personeline teslim edildi.
1: Diyarbakır'da nişan törenine giden vatandaşların ailenin içerisinde bulunduğu minibüs kaza yaptı. Ölü ve yaralılar var.
0: Diyarbakır'ın Lice ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Lice Kulp Karayolu'nda sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen minibüs Kırsal Kara Hasan Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi. İhbar üzerine bölgeye 112 acil sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 4'ü ağır, çok sayıda kişi yaralandı. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından çevre hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan 3'ü daha kurtarılamadı. Ölen 5 kişinin cenazeleri Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu bildirilirken kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. Minibüsteki yolcuların Diyarbakır'dan Muş'a nişan törenine gitmek için yola çıktıkları öğrenildi.
1: Son aldığımız bilgilere göre bu kazada hayatını kaybeden kişi sayısı 7'ye yükseldi. Mersin'de de geniş kapsamlı hem Milli İstihbarat Teşkilatı hem narkotik polisi hem gümrük muhafaza ekiplerinin ortak çalışmasıyla limanda bir konteynerde ve sonrasında o soruşturmanın devamında takibe alınan bir araçta her iki bir konteyner bir araçta yüklü miktarlarda uyuşturucular ele geçirildi. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde Mersin İl Emniyet Müdürlüğü ile Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ortak çalışmayla önemli bir operasyon gerçekleştirdi. Kurumlar arası etkin koordinasyon içerisinde yürütülen çalışmalar kapsamında 13 Ağustos tarihinde Ekvador, Malta, Mersin güzergahından gelen bir gemiden tahliye edilen konteyner Mersin Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ile Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün ortak çalışması kapsamında X-ray taramasından geçirildi. Kontrolde konteynerin soğutucu motor kısmında yaklaşık piyasa değeri 13 milyon

0: 1.960.000 TL olan 3 kilo 490 gram kokain ele geçirildi. Çalışmaların devamında Mersin Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 14 Ağustos tarihinde Mezitli ilçesinde bir araçla arama yapıldı. Aramada daralı ağırlığı toplam 122 kilo 300 gram olan takoz esrar ele geçirildi. Olayla bağlantılı oldukları tespit edilen 3 kişi gözaltına alındı. Kahramanmaraş'ta yapılan uyuşturucu operasyonunda da 243 bin hap ele geçirildi.
1: Kahramanmaraş'ta düzenlenen operasyonda 243 bin sentetik ecza hapı ele geçirilirken gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.
2: Renk görünümü itibariyle sentetik ecza maddesi.
1: Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kente yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Ekipler tarafından düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen 3 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda 243 bin sentetik ecza hapı ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden VCG ve MG adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken AY çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.
0: Aksaray'da da uyuşturucu kuryeliği yapan kişiler istihbarati çalışmayla belirlendi ve bu kişilerin midelerinde uyuşturucu kapsülleri taşıdıkları belirlendi. Doktor müdahalesiyle alındı o uyuşturucu kapsüller ve uyuşturucu kuryeleri tutuklandı.
1: Aksaray'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında dikkat çeken bir yöntem ortaya çıkarıldı. Şüphelilerin mide içerisine yutarak gizlediği 1 kilo 531 gram metamfetamin ele geçirildi. Narkotik ekiplerinin 2 Ağustos'taki çalışmasında bir şüphelinin uyuşturucuyu yutarak sakladığı belirlendi. Yapılan iç beden muayenesinde 97 parça halinde 500 gram metamfetamin ele geçirildi. Ayrıca 7 Ağustos'taki operasyondaysa aynı yöntemi kullanan 3 şüpheli yakalandı. Polis, hadi aç. Şüphelilerin mide içerisine gizlediği 157 parça halinde 1 kilo 31 gram metamfetamin bulundu. Her iki operasyonda gözaltına alınan şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.
0: Türkiye genelinde tabii gıda kontrolleri sürüyor. Gıda üreten, satan iş yerlerinde ürünlerin nasıl ortamlarda üretildiği, nasıl fiyatlandırıldığı, fiyatların fahiş olup olmadığı kontrol ediliyor. İşte bu kontrol çerçevesinde Hatay'da zabıta ekipleri Dört Yol ilçesinde yapmış oldukları denetimde bir fırında uygunsuz durumlar görünce fırını mühürledi.
1: Hatay'ın Dört Yol ilçesinde zabıta ekiplerinin denetlediği fırında hijyen kurallarının hiçe sayıldığı ortaya çıktı.
3: Şunları kaldırın bakayım. Bak şurada karınca yuvası, fare yuvası, fare parçalamış. Şuranın pisliğine burası çöplük gibi.
1: İşletmede paletlerin altında fare ve karınca yuvalarıyla fare dışkıları tespit edildi. Farelerin un çuvallarını parçaladığı da belirlendi.
3: Etler de yere temas ediyor şu an. Şu fare pisliklerinden benim midem bulanıyor şu an ya. Bak son kullanma tarihi geçmiş. Mayalar var. Bunlar ekşi maya. Bak bunlar insanları öldürür. Biz burayı durduruyoruz. Gel abi gel.
4: Keser var.
3: Gel abi gel. Tadilat var herhalde.
5: Buz sadece buz için.
3: Bunu mu çakıyoruz? Ne işi var bunun burada?
5: Buz sadece buz için kullanıyoruz.
3: Buz için de ne işi var? Yani bunun gıdaya temas etmesi şey uygun mu?
1: Zabıta ekipleri hijyen şartlarına uymadığı belirlenen fırının faaliyetlerini durdurarak iş yerini mühürledi.

0: Elektrik panolarını keselim, burayı kapatıyoruz. Şu ürünleri bir kasaya koyun, kaldırın.
1: İstanbul'da yol verme tartışmasında bir sürücü motosikletli kuryeye tokat attı.

İzmir'de kaldırımda duran vatandaş, traktörden kopan su tankerinin altında kalmaktan son anda kurtuldu. Adıyaman'da kadınlar tuvaletine giren şahıslar para kutusunu sökerek çaldı.

Almanya'da yangında 11. katta mahsur kalan kadın, itfaiye merdiveni 9. kata ulaşınca kurtarma sepetine atlamak zorunda kaldı.

0: Çanakkale'de bir tilki 3 yaşındaki çocuğun topunu çaldı.
1: Topunu alacak seni topunu. Topu at ona topu. At topu.
2: O hırsı var burada.
0: Antalya açıklarında tur teknesiyle denize açılan turistlere yunuslar eşlik etti. Barfix barlarında akrobatik hareketler yapan genç azmi ve ısrarıyla hedefine ulaştı.

0: Endonezya'da 7.7 büyüklüğünde deprem yaşandı ve can kaybı, yaralı sayısı her geçen saat artıyor.
1: Endonezya'nın Flores adası açıklarında 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kilometre derinlikte meydana gelen sarsıntının ardından 5.9, 5.6 ve 6.1 büyüklüğünde 3 artçı deprem kaydedildi. Şiddetli sarsıntı çok sayıda bina ve evde hasara yol açtı. Bazı bölgelerde heyelanlar nedeniyle yollar ulaşıma kapandı. Depremin ardından kıyı bölgeleri için tsunami uyarısı yapıldı. Sahillerden ve nehir kıyılarından uzak durulması, yüksek kesimlere çıkılması istendi. Acil durum ekiplerinin bölgedeki arama kurtarma ve hasar tespit çalışmaları sürüyor.
0: İngiltere'de 37 noktada orman yangını var ve bu yangınlardan bazıları yerleşim alanlarına sıçradı.
1: İngiltere'nin West Midlands bölgesinde otluk ve ormanlık alanda başlayan yangın yerleşim yerlerine sıçradı. Alevlerin yayıldığı Stourbridge kasabasında çok sayıda ev kullanılamaz hale geldi. Golf sahası yakınlarında başlayan yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Alevlerin evlere ulaşması üzerine yüzlerce kişi tahliye edildi. Bölgedeki hasarın büyük olduğu belirtildi. İtfaiye ekipleri bölgede çalışmalarını sürdürürken Perşembe günü ülke genelinde çıkan 8 farklı yangında 54 kişiye müdahale edildi. Bu kişilerden 19'u hastaneye kaldırıldı. İngiltere Başbakanı Andy Burnham da Stourbridge'i ziyaret etti. Ülke genelinde 37 yangının devam ettiğini belirten Burnham, hafta sonunun zor geçebileceği uyarısında bulundu.
0: İspanya'da da orman yangınları devam ediyor ve bazı bölgelerdeki yangınlar yerleşim yerlerine sıçramakla birlikte tarihi bir manastıra doğru ilerleyen alevler nedeniyle manastırda bulunan paha biçilmez tarihi eserler müzeye taşındı.
1: İspanya'nın Huesca ilinde orman yangınının ilerlediği bir manastırdan 11. yüzyıl krallarına ait kalıntılar ve tarihi eserler çıkarılarak müzeye götürüldü. Yangında şu ana kadar 9000 hektardan fazla alan kül oldu. 16 kasaba tahliye edildi. İspanya'nın Aragon Özerk bölgesine bağlı Huesca ilinde pazartesi günü çıkan orman yangını giderek yayılıyor. Aragon Özerk Bölgesi Başkan Yardımcısı Mar Vaquero, alevlerin 10. yüzyıldan kalma San Juan de la Pena Manastırı'na doğru ilerlemeye başladığını, manastırda önlem olarak kurtarma operasyonu başlatıldığını ifade etti.
0: Arabesk müziğin kraliçesi Bergen 37 yıl önce sevgilisi tarafından, ki bir dönem eşiydi, uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Bergen'in mezarı Mersin'de ve 37 yıldır Bergen'in mezarını aksatmadan ziyaret eden sevenleri var.
1: Şarkıcı Bergen ölümünün 37. yıl dönümünde hayranları tarafından Mersin'deki mezarı başında dualarla anıldı. Bergen olarak tanınan Belgin Sarılmışer'in farklı kentlerden gelen hayranları sanatçının Akbelen mezarlığındaki kabrini ziyaret etti.

0: 1985 yılında Bergen ablanın hayranı oldum. O gün bugündür de hayranıyım. Bir yönde de manevi kardeşi sayılırım. Çünkü vurulduktan bir hafta sonra bile kendisini ziyarete geldim. 37 yıldır da senede iki kere olmak üzere her zaman ziyaretine geliyorum. Geleceğinde Bergen abla sağlığında bir sanatçıdan ziyade çok mütevazi, çok cana yakın, yardımlaşmayı çok seven bir insandı. Yani onu anlatmakla yani kelimeler kifayetsiz kalıyor. Ben şimdi şöyle buraya her geldiğimde gözlerim doluyor yani. Çünkü kendisiyle tanışma fırsatım olmuştu ve bana büyük bir iyilik yapmıştı o dönemde. 1988 Çorum konseri öncesinde. O yüzden dolayı o günden beri de dedim ki kendi kendime, ben dedim bu Bergen ablayı ömrümün sonuna kadar dedim seveceğim dedim. Yani üzülüyor insan, dayanamıyor.
1: İçel TV WhatsApp ihbar hattı 0538 273 66 66.
2: Güzel bir akşam, mutlu bir hafta sonu diliyorum. Pazartesi görüşmek üzere.
3: Ali Gürkan Şamiloğlu'yla İçel gündemi sona erdi.

0: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
1: SML Restoran ve Catering.
2: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
1: 0533 974 4590.
2: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
1: SML Restoran ve Catering Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
0: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü yaz okulunda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
3: Cam Balkon'da şok fiyatlar, Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit, iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
4: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
6: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
7: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
8: Arkadaş Kundura Yaşat İşhanı'nda, Arkadaş Kundura Üzüm İşhanı'nda.
9: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

Sevgili dinleyicilerimiz, şimdi Mehmet Ak Yıldızlar'dan Saklarım Dertleri benim sizlerle.

0: Reklam tanıtır.
1: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
2: Ev mi kuruyorsunuz yoksa beyaz eşyalarınızı yenileme vakti mi geldi? Yanlış seçimlerle zaman kaybetmeyin. Kaliteyi yetkili adresinden alın. Profilo'nun en yeni beyaz eşya modelleri, mavi beyaz, yetkili satıcı güvencesi ve cazip fiyat seçenekleriyle mağazamızda. Evinizde Profilo konforunu yaşamanın şimdi tam zamanı.
3: Moranlar Fiyat Yetkili Servisinde yaz kampanyaları başlamıştır. 1.4 fire benzinli motorlu Fiat araçlarda trigger seti değişimi, orijinal yedek parça ve işçilik dahil sadece 14.999 lira. Fiat Moranlar Otomotiv. Bilgi ve randevu için Mezitli 0324 359 42 42. Tarsus 0324 614 28 çift 0. Şeffaf servis anlayışımızla ne için ne ödediğinizi bileceksiniz.
4: Busem.com'dan dev kampanya.
5: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
4: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece

0: 19.990 lira.
1: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
0: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse'm Home.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
3: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
4: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
5: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
6: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.
7: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

0: Haberler.
1: İyi Parti'den istifa eden Aydın Milletvekili Ömer Karakaş, Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban, Gelecek Partisi'nden istifa eden İzmir Milletvekili Mustafa Bilici ile 7 belediye başkanı AK Parti'ye katıldı. Yeni katılan isimlerin rozetlerini AK Parti'nin 25. kuruluş yıl dönümü programında Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı. AK Parti'de vekil sayısı 280 oldu. Mecliste iki partiye ayrılan odalarla birlikte yeni düzen belli oldu. Meclis Başkanlığı mutlak butlan kararı sonrası CHP Genel Başkanlığı'na dönen Kemal Kılıçdaroğlu'nun Özgür Özel'in kullandığı makam odasının CHP'ye tahsis edilmesi talebini reddetti. Özel'in odası yeni partide kalırken grup başkan vekilleri Ali Mahir Başarır'la Murat Emir'in odaları da yeni partiye bırakıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul'un Ümraniye ilçesindeki bir adreste ihbar üzerine yapılan aramada örgüt ve soruşturmayla bağlantılı olan ve imha edilmek üzere parçalandığı belirlenen evraklara el konulduğu belirtildi. Ele geçirilen evraklar incelenmek üzere emniyet birimlerince muhafaza altına alındı. CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan darbedildiği iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında müşteki sıfatıyla savcılığa ifade verdi. Yazgan olayın önceden planlandığını düşündüğünü belirterek ND, BŞ ve TA'dan şikayetçi oldu. Türkiye İstatistik Kurumu Haziran ayına ilişkin ücretli çalışan istatistiklerini açıkladı. Verilere göre sanayi, inşaat ve ticaret hizmet sektörlerinin toplamında ücretli çalışan sayısı geçen yılın aynı ayına göre %2,5 artarak 16.334.751'e yükseldi. İsveç parlamentosu ceza sorumluluğu yaşını 15'ten 14'e düşüren yasa tasarısını kabul etti. Yeni düzenlemeyle cinayet ve tecavüz gibi ağır suçları işleyen 14 yaşındaki çocuklarla 18 yaş altındaki gençler daha uzun süreli hapis cezalarına çarptırılabilecek. Mersin Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Tolga Nacar, özel bir yaşlı bakım merkezini ziyaret ederek merkezde kalan yaş almış vatandaşlarla bir araya geldi. Nacar ziyarette yaş almış vatandaşların talep ve beklentilerini dinledi. Mersin Anamur'da 12 yaşındaki Eyüp Can'ın ölümüne ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. 13 ay önce bir pasajda ölü bulunan Eyüp Can Güner'le ilgili davada şüphelinin çocuğu kovaladıktan sonra pasaja girip çıktı.

0: ve tekrar girerek 3 dakika kaldığı görüntüler ortaya çıktı. Aile ve avukat görüntülerin cinayet ihtimalini güçlendirdiğini belirterek sanığın kasten adam öldürmeden ceza almasını istedi. Mersin'in Mut ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu kaza meydana geldi. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralanan motosiklet sürücüsü olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Mersin'de jandarma ekiplerinin uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 3 kişi yakalandı. Aramalardaysa 2 kilo 800 gram bonzai ele geçirildi. Şüphelilerden biri tutuklandı. Mersin'de Ekvador ve Malta güzergahından gelen gemiye tahliye edilen konteynerde piyasa değeri 13 milyon 960 bin lira olan 3 kilo 490 gram kokain, ardından bir araçta yapılan aramadaysa 122 kilo 300 gram esrar ele geçirildi. Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. Trabzonspor'da Muhammed Salah'ın transferinin ardından kombine satışlarında artış yaşandı. Daha önce yaklaşık 4000 seviyesinde olan satışların 24.731'e ulaştığı, Bordo Mavili kulübün kombinelerden 642,9 milyon dolar elde ettiği belirtildi. Süper Lig'de 2026-2027 sezonu başlarken Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu hakemlik sisteminde yeni dönemin ayrıntılarını açıkladı. Yeni sezonda yabancı VAR hakemleri görev yapacak, çipli top ve gol çizgisi teknolojisi devreye alınacak.
1: Haberler.
0: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66. Reklam kazandırır.

0: sizde. BN Otel olarak hayata gurme bir dokunuş söylemiyle çıktığımız bu yolda ilk adımımızı BN gurme dondurmalarımızla atıyoruz. Kahramanmaraş'ın 100 yıllık dondurma ustalığını Mersin'in bereketli topraklarında yetişen değerli ürünlerle buluşturuyoruz. Çilekli, limonlu, fıstıklı, çikolatalı ve sade BN gurme dondurmaları Mersin ve Adana grocery marketlerde ve seçkin satış noktalarında. Keyifli ve serin bir yaz dileriz.
1: Buse.com'dan dev kampanya.
2: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
1: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
2: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
3: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
2: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse.com.
2: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
3: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
4: Akdeniz bölgesi güneşiyle, doğasıyla ve turizmiyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Portakal kasaları Citroen Jumper'la bahçelerden şehirlere taşınır. Taze taze balıklar Citroen Jump ile sahilden sahile ulaşır. Space Tourer'la da Akdeniz'in eşsiz doğasında özgürce yol alınır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Akdeniz bölgesinde işleri tıkır tıkır halleden Citroen. Rahat ol sen.
5: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 3350.
0: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
6: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044. İstanbul

0: Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim-öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433. Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde tırmılda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602, 0542 144 4602.
1: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
2: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
3: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin. Tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: Reklam tanıtır.
1: Beyne Otel olarak hayata gurme bir dokunuş söylemiyle çıktığımız bu yolda ilk adımımızı Beyne gurme dondurmalarımızla atıyoruz. Kahramanmaraş'ın 100 yıllık dondurma ustalığını Mersin'in bereketli topraklarında yetişen değerli ürünlerle buluşturuyoruz. Çilekli, limonlu, fıstıklı, çikolatalı ve sade Beyne gurme dondurmaları Mersin ve Adana grocery marketlerde ve seçkin satış noktalarında. Keyifli ve serin bir yaz dileriz.
2: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
3: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
4: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
3: Burada her şey istediğiniz gibi.
2: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busamom.
3: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
4: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
5: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
6: Gökhan Eğitim Kurumları.
5: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12.

0: Start.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
2: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
3: SML Restoran ve Catering.
1: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
3: 0533 974 4590.
1: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
3: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
4: Akdeniz bölgesi güneşiyle, doğasıyla ve turizmiyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Portakal kasaları Citroen Jumper'la bahçelerden şehirlere taşınır. Taze taze balıklar Citroen Jump ile sahilden sahile ulaşır. Space Tourer'la da Akdeniz'in eşsiz doğasında özgürce yol alınır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Akdeniz bölgesinde işleri tıkır tıkır halleden Citroen. Rahat ol sen.
5: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
6: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
7: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
8: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: reklam kazandırır.
1: BN Otel olarak hayata gurme bir dokunuş söylemiyle çıktığımız bu yolda ilk adımımızı BN gurme dondurmalarımızla atıyoruz. Kahramanmaraş'ın 100 yıllık dondurma ustalığını Mersin'in bereketli topraklarında yetişen değerli ürünlerle buluşturuyoruz. Çilekli, limonlu, fıstıklı, çikolatalı ve sade BN gurme dondurmaları Mersin ve Adana grocery marketlerde ve seçkin satış noktalarında. Keyifli ve serin bir yaz dileriz.
2: Buse.com'dan dev kampanya.
3: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse.com'da

0: Dili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
1: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
0: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
0: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse'm Home.
0: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.

0: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
1: Akdeniz bölgesi güneşiyle, doğasıyla ve turizmiyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Portakal kasaları Citroen Jumper'la bahçelerden şehirlere taşınır. Taze taze balıklar Citroen Jump ile sahilden sahile ulaşır. Space Tourer'la da Akdeniz'in eşsiz doğasında özgürce yol alınır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Akdeniz bölgesinde işleri tıkır tıkır halleden Citroen. Rahat ol sen.
2: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 1652, 0532 787 1652.
3: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 3350.
4: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
6: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
7: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
8: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
9: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

0: Reklam tanıtım.
1: Geleceğin teknolojisiyle bugünden tanışmaya hazır mısınız? Hayatınızı kolaylaştıran, evinizin havasını değiştiren akıllı çözümler Samsung yetkili satıcısı Mavi Beyaz'da. Yapay zeka destekli tasarruflu

0: sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin. Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144-4602 0542 144-4602.
1: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
0: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
2: Akdeniz bölgesi güneşiyle, doğasıyla ve turizmiyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Portakal kasaları Citroen Jumper'la bahçelerden şehirlere taşınır. Taze taze balıklar Citroen Jump ile sahilden sahile ulaşır. Space Tourer'la da Akdeniz'in eşsiz doğasında özgürce yol alınır. İşler akarken sen de rahat et diye

0: Araç ailesi Citroen bayilerinde. Akdeniz bölgesinde işleri tıkır tıkır halleden Citroen. Rahat ol sen.
1: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
2: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
3: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

0: etti. Beyne Otel olarak hayata gurme bir dokunuş söylemiyle çıktığımız bu yolda ilk adımımızı Beyne gurme dondurmalarımızla atıyoruz. Kahramanmaraş'ın yüzyıllık dondurma ustalığını Mersin'in bereketli topraklarında yetişen değerli ürünlerle buluşturuyoruz. Çilekli, limonlu, fıstıklı, çikolatalı ve sade Beyne gurme dondurmaları Mersin ve Adana grocery marketlerde ve seçkin satış noktalarında. Keyifli ve serin bir yaz dileriz.
1: Buğsa Mom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
2: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
3: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
2: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buğsa Mom.
2: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
3: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
4: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizler alabilirsiniz.
5: Gökhan Eğitim Kurumları,
4: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51, 326 90 12, 624 34 34.

0: SML Restoran ve Catering.
1: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
0: 0533 974 4590.
1: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
0: SML Restoran ve Catering polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
2: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
3: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.

0: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
1: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

gönül yarası. Olmadık yerde kanar durur, anıların ruhu dolanır. Anlatmaya kelimeler yetmez. Her şey bitmiş, anlamını yitirmiş. Hayat kare kare geçiyor gözlerimden. Doyamadan nasıl geçti bunca zaman? Islanır kirpiklerim, yüzüme bulaşır yaşlarım. Ateş topu düşer yüreğime, alev alev yanar içimde. Alır başımı yollara düşerim, kara kara düşünürüm. Üzülürüm, kızarım, halime koşarım son surat. Yorulunca yığılıp kaldığım yerde adını sayıklarım gündüz gece. Nereye baksam izlerin var, silinmiyor. Gönül yarası bu, geçmek bilmiyor.

Reklam tanıtım. BN Otel olarak hayata gurme bir dokunuş söylemiyle çıktığımız bu yolda ilk adımımızı BN gurme dondurmalarımızla atıyoruz. Kahramanmaraş'ın 100 yıllık dondurma ustalığını Mersin'in bereketli topraklarında yetişen değerli ürünlerle buluşturuyoruz. Çilekli, limonlu, fıstıklı, çikolatalı ve sade BN gurme dondurmaları Mersin ve Adana grocery marketlerde ve seçkin satış noktalarında. Keyifli ve serin bir yaz dileriz.

0: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve cumali usta işletmeciliğinde tırmılda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 46 02, 0542 144 46 02.
1: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 3350.
2: Akdeniz bölgesi güneşiyle, doğasıyla ve turizmiyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Portakal kasaları Citroen Jumper'la bahçelerden şehirlere taşınır. Taze taze balıklar Citroen Jump ile sahilden sahile ulaşır. Space Tourer'la da Akdeniz'in eşsiz doğasında özgürce yol alınır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Akdeniz bölgesinde işleri tıkır tıkır halleden Citroen. Rahat ol sen.
3: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
5: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
6: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
7: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
8: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
9: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

0: Otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve vebasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Vebasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33. Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde, iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 46 02 0542 144 46 02.
1: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
2: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: Reklam tanıtır.
1: Busa Mom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
2: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
3: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
2: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home.
2: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
3: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
4: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5

0: belgelerini bizden alabilirsiniz.
1: Gökhan Eğitim Kurumları.
0: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.

0: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
1: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
2: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

kurutmadın gözüm yaşım. Neyinden korkayım kışım? Yazın yağar kar başıma. Yazın yağar kar başıma. Yanar gönlüm, yanar bitmez. Ocak içte duman tütmez. Zalim felek sanki yetmez. Bir de vurur yar başıma. Bir de vurur yar başıma. Yar başıma.